0: چونخوا ملتی ارتاق گاوتسی اینگنی مستحکملش، سوسیالیستیک زمان یولاشقان یانگن قومل قورش اوچون تۆھپە قوشیشی گیرک. یغنده مونداق تاکیدلندی. Bütün şehirdeki her derecelik partiya komitetleri ve hükümetler halkını merkez kılgan terakkiyat ideyasında baştan ahırı çıngdırıp, emgekçilerinin kanunlu hukuk menfaatini yakşı işkaşırıp, yakşı kogdap, yakşı terakki kıldırıp, yokur sıfatlik işki oralışını algı sılçıdıp, inak emgek münazutu berba kılıp, şehir boyunca emgekini, bilimini, ıhtısazlıklarını, icadiyatını hürmetleydiğen yakşı keyfiyat yartışı gerek. Her derecelik işçiler uyuşması teşkilatları körüklük, vasitlik rolünü yakşı cari kıldırıp, işçiler uyuşmasını hakiki türde işçi hizmetçiler, amma işini dağın işçi hizmetçiler ailesi kılıp kurup çıkışı gerek. Ningxuesong, Tursun Ahmet, Liangfeng, Penri, Hürriyet Huşur, Li Shixiang, Liu Xuesheng qatarlıqlar yığınğa qatnaşdı. Huang Shaowei yığınğa riyasetçilik kıldı.
1: Stansımız haberi. Zhou Xingwen etizde terikçilik kılıdığan paxtikardan yurttaşlarını ortak beşge yetekligen Abdunum rayonluk emgek namunçisi buluşkice çapalı kan teri bilen molhosol mumbet tuparıkını soğurup emli işlep mesuliyetini zimige iliş arkalık emgek namunçilerinin ruhini izahlap Xenrüş ortak beşinin təsirlik sahipsini bütti. Yakında İvırgıl rayonu bulun toğrak yesi Huanglugan kentideki 10 mumu keves etizliği de Kumul şehri Şaudingdan Terikçilik Dikalla Kesbi Hemkarlık Kooperatifinin kenaş başlıkı Zhou Xingwen, Dikalla'nın borandan müdafiyeliniş doğru tartışığı yetekçilik ilişkilen aldıraş idi. Etis beşi de New Qingliang'ı öz içiga algan 30'dan artık kent ahalisi onunla erişip aldıraş işlavat attı. İvırgıl rayonu bulun toğrak yesi Huanglugan kentinin ahalisi New Qingliang mundaq dedi. Bu yıl bu yerde işlep yakşı kerim kıldık. Zhou Xingwen'nin kişilerde bulan pozisyonu nahit yakşı, köpçülükne kerimini aşırıp beşki yetekildi. Zhou Xingwen deslepte 100 mu yerine teriştin, bu yıl 1000 ton bilen yerliknen 2800 mu'dan artık yerine hüddüge ilişkice, Japa muşakat kiçidaş ruhi ve tevekkül kılış, dadıl işleş gayri tiket aynep, yarak yakınkı danlıq keves terikçisi ve beyiş başlamçısı gaylandı. 2016 yılı o başlamçılık bilen hemkarlık kooperatifi kurup, bütün kentini kölemleşken paxta teriş yana endisini şekillendirişki yetekildi. Zhou Xingwen mundaq dedi. Kentimizdeki eşinci emge küşleri, yeşçoğun emge küşlerinin yerini hüddüge elip, ulağı hüddüge eliş hakkı bermen. Ondan ulanı manı yardım dişip keves perviş kılışkı teklif kılıp, iş hakkı bermen. Bu arkadak ula bir neçe ayda 30-40 min yuan kerim kılalaydı. Zhou Xingwen 70. yıladın kent olgan Jüngü Komünistik Partisi azası bolu üsüptü bilen, köp yıladın buyan baştan ahır əsli maksatı de çıngdurab, buruş ve mesuliyetine avantgardlıq, nemunelik rolüne pahalı cari kıldurab, kent ahallarını namıratlıktan kutulup beyişki yetekləb, yezi kentlerini güllendirişki küş koştu. O gevdelik töktüsü git aynıb, 2019 yılı Komül şehri boyca emgek nemunicisi, 2025 yılı Abdunum rayon boyca emgek nemunicisi bulup bahalandı. Zhou Xingwen mundaq dedi. Men 5 yılı da yurttaşlarını unutup kalsam bulmaydı. Bunundan keyin yezi kentlerini güllendiriş ve yeni yezi terakkiyat yolu da başlamçılık rolumunu tekim yakşı cari kıldırı men.
0: Yukarıda haberle anlattık. Bu kıtımkı haberlerimizden muharriri Mihray Ablet, mesul muharrir Rızangül Nemdul, nazaretçi Ebeydül Bazıt, Bilalcan Kahar bilen Hayrinsa Tahir anlattı.
2: Yazılarda nurgun öyler xış yağış kurulmalıq bulup, asan ot aladığan yağış, kumuş, may kağız qatarlıqları işiltiladı. Ot kıçıdamçalıqı tövən, navada ot apti yüz bərsə, asanlı eğir ölüş yarılınış və mal mülük ziyini kəp çıxıdı. Çoxum ot apti yuşurun xaybının aldığını iliş gerek. Öy salğanda xış kahiş, simont qatarlıq köymeydiğen materiallarını işletiş, həm də yakın ətrafdaki öyler bilen arılı qaldırıp, keçiş eğizi qaldırış. Öyünün aldı kəyinige, ocaq, tonur ətrafıqa otun, yağış, kömür, kömür qatarlıq köydiğen nərslərini dövləb qoymasıq. O çöp köydürmezlik, əxlat köydürmezlik və küllərini xalığanç tökməzlik, kəsbi toxçularını tipib toxsimi orunuluş, toxsimlərini öz aldığı qalayımqan olumazlıq, həm toxni normadan artıq işlətməzlik, ot apt yüzbərgəndə dərhal bir yüz ot aptını məlum qılış gerek. Əgər ot küşlük bulmasa, şu caydalı öçürüş. Əgər ot olğuyub gəsə, mal mülükdən vazgeçib, işikleri izinin dərhal qeçib çıxış gerek. Ot apti yuşurun xəbini tügütüb, güzəl yezikən tərpa qılaylayın.
1: Nemişki toksimini öz aldığı kalayımkan tartkan, ulağında asallı ot apti yüz berdi. Yakın kıyıladın buyan belgelimge kılap aldı, öz aldığı toksimi tartıp, toksikletki tok kaçılaş, su pompisi, küçük dükkan katırlıklarını tok bilen təmile sebebiden ot apti vəqaları pat pat yüz berip duruvadıdı. Ondaqda, nemişki öz aldığı toksimi tartıp, kalayımkan tok ulaş, asallı ot aptini keltürüp çıkardı. Öz aldığı toksimi ulağında, tok yoludaki tok besimi asallı kalayımkanlaşıdı. Turaqlıq tok besimi arqılıq tok bilen təmilləydiğən elektr saymaları asallı qalaymıqan tok besiminin təsirgə uşirab, elektr saymalarının

Ik yer şehli ve nacar muhit kuruluş kılıçdaki en çoğun kırız. Kumul tartma su elektr istansi türüde köpligen üzülmü katlamını kesip ötüşkü doğru gelgeçge hem de yer asıda gömürlüp çüşü sebebiden su etilip çıkış, kahrıdan soğu qavarayı katarlıq meselelerge duç gelgeçge kuruluş teşkilleşke koyulduğun talep intayın yokri. Kumul tartma su elektr istansi kuruluş bölümünün muavin modri Tong.

temperatura 14-28 gradus ısıqça. Açıda hava bulutluk temperatura 16-27 gradus ısıqça. Kaşkar'da hava bulutluk temperatura 15-26 gradus ısıqça. Xotan'da hava bulutluk temperatura 14-26 gradus ısıqça. Ürümçi'de hava uçuk temperatura 15-28 gradus ısıqça boludu. Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Ertigelik Haberler Programı'sı boyunca anlayış verdik. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Amina Nurahmet, Van Suci, Muharriri Medine Merdan, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Dektorları Fatigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Ertigelik Haberler Programı'sı anlayışınlar rahmet. Sılıvşı din, abonçılar terminalini çürsünüz, tekimi kız.

سیاسی جهتن قلبتن اطراب قلش ایدیا جهتن قلبتن اطراب قلش نظریه جهتن قلبتن اطراب قلش ایسیات جهتن قلبتن اطراب قلشنه اوزیکسیز کچایتب چیگش مرکب وزیتت باشتن آخر سیاسی کالنه سگه تطاب هر قنده خواب خطردن قخمای هر قنده کشلالادن قایمو خبقان مسلقه حقیقی کپالت قلب مستکم ایدیوی اراده ارقلق شنجانن جمعیت مقاملقه و ابدی املیکی اچون یمرلمس ایدیوی اساسن مستکم نشکرک شنون بلن بله اوگینش شکر یورگزش قولنشنه تتاشترشتا بیلش شنش قلشنه برلک کلترشتی چون تراب نظریه اوگینش نتیجسنه خزمتلنه پیلالاشتکی بشکر یولغا әмәлейләштүрішке, түрткі болыштіке тәдбір вә мәсілілені халқылыштіке ұқтыдарға ойландырып, әқиқи түрді, еңі дәвірдіке партияның шинжаңны идар қылыш тәдбіріне, толық, дәлге айда, ұмымызлік ұсчылаштүрішдіке сияси аңлықлық, идея аңлықлықы вә әркет аңлықлықыны күчәйтіп, оны шинжаңның вәзиетіні тәхіл қылыш, тәрәқиеттіке қиын мәсілілені хал қылыш, жәмиет мұқымлықы вә әбеди әмірлікні қоғдаштіке құдіретлік идеви құралға ойландырыш керек. Қымбат yönelişini çin gözləş kerek. Қымбат yönelişi hakimiyet yürgüzüş ideyası ve asli maksat burçını namayan kılıdı. Yeni devirdeki partiyanın Şinjanı idare kılış tedbiri, devlet stratejisi bilen Şinjanı kılış tedbiri, devlet stratejisi bilen Şinjanın ameliyatını çoğunluğu yuğurup, kalıplarını mücessemleş, hakimiyet yürüp қымбат yönelişi kılış için durup, halk durmuşu bakıt saatetini aşırış, milletler iştbaklıkını ilgiri sürüş, ortak beyişini işkaşırışını mevke ve maksat kılıp, Şinjan hizmetindeki kim üçün buluş, kimge tayiniş, terakiyat neticelerinden kim ortak beharilinişten ibaret tüp karakterlik meselige çoğunkır cevap verdi. Bu, her derecelik partiye azaları kadırladın, başının ahir halkının meydanı için durup, emeliyetten ötküzüş devamı da hem ama en köngül bölüdüğün, en bivaste, en real menfet meselesine halkılışka ehmiyet verip, maarif, davalaş, ishqi o'rinlashtirish, turalg'u qatorliq xalq turmushiga doir amaliy ishlar orqali turmush sharoitini yaxshilab, qalblarni mujassamlab, ham butun xalqni taraqqiyot natijalaridan o'rtaq bahrlantirish uchun turib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish davomida rayonlar farqi, shahar yozi farqi va kirim farqini kichiklatib, o'rtaq besh yo'lida har qanday bir millatni sabtdan tushirib qo'ymaslikqa haqiqiy kafolatlik qilishni talab qiladi. Amaliyot shuni isbotladiki, Bu қымбат yönelişini başın ahir çın saklıgandıla, ondan partiyanın Şinjan'daki hakimiyet yürgüzüş asasını üzüksüz puhtulab, yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ın idare kılış tedbirinin əməlileşip yıldız tatışı, çeçekləb meyve verişige puhtu törtkü bulup, Şinjan'daki her millet xalıqını, Cunhua milleti çoğun ailesi de onarının danı

radyonun oca dostlar. Anglavatqanınlar Komil Radio Televiziyasıdansı, Uyğurca Universal Radyosudan anlatılavatqan Qoğulluqdiki Paranlar programmasi. Anlatışımızda davamlaştırımız. Dostlar, MD Qanun Tüzüm Münversiyayı ipimiz boyunca, Soğurtalı Tıştın Burun Kesellik Alamda Bar Bolsa, Soğurt Şirketi Tölen Berişini Rətbilsi Bulamda Odiyen Temida Telom Sal Sözləb Birimiz. Yenekiz Ürüm Şehirdeki Məlim Kuruluş Şirketinin hizmetçisiydi. 2022 yılı bu şirket Məlim Soğurt Şirketi de Yenekiz'ni özcigağın 347'de işçi hizmetçinin kollektif kütülmeyen zahım soğurtusu soğurtulatkan. İki taraf soğurtu tehtamı da bu soğurtu sonması 200 milyon buludu, eğer keserlik kapalıdını özcigaldı da pütüşken. Soğurtu mezgilde Yenekiz'ke böğürge zayıflaşken de diagnoz koyulup, hem o doktorhanda yetip davalanıp Məlim Soğurt Şirketi'nin tölen verişini iltimas kılgan. Məlim Soğurt Şirketi Yenekiz'nin 3 yıl ilgiri mengege kan düşü sebeplik doktorhanda yatkanlığı. Aynı vakitte ciyen örlap geçiştek alamet baykılıp bu görsetmişinin normalsızlığı eğer sözlümü karakterlik böğürge zayıflaşının bir şartı edip bekletilgeliğini ilgilep. Yenekiz'de soğurtu tıştın ilgiri keserlik alameti bağlıqını sebep kılıp tölen verişini rad kılgan. 2025 yılı Yenekiz Məlim Soğurt Şirketi üstüden Ürümçü Tömüryol Transport Sot Mehkimsi dava kılıp bu şirketini 200 milyon soğurtu pulu tölaşge hüküm qılıp berişini talep kılgan. Soğurt şirketi Yenekiz'nin soğurtulanın uçuluk salayeti. Gerbtar boğan kesilinin eğir keselgi tabi işgeldikigi karta başkıcı pikirde bulmadı. Lekin Yenekiz soğurtu matısı da pütüşken eğir keselik alameti. Bir normal salametik ahvali ahvalıgı kırıdı degen karışta çıngdırıp tölem cevapkarlıqını keçirim kılışını teşebbüs kıldı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun dasturunun 496 maddesi da mundaq belgelengen. Endizlik maddeler toxtamlaşıkçılar tekrar işiltiş için aldın dekitivaldıgan. Hem de toxtam tüzüşte

Tanım sığırtı şirketi nakıl keltirgen cevapkarlıqını keçirim kılış maddesindeki keserlik alameti doğrusudaki bütün mücmel. Kenayet metilgen bulup, tibbi kesbi bilimlerini hazırlamağın adetteki sığırtılat kıçıgı nispetten etkanda, ciğen örnep ketişke asaslanıpla onun börek zayıflışının olam teşkerlikini aldın bilenmeydu. En akırda sot mahkemesi Mənim Soğurt Şirketini yine ekske 200 milyon soğurt pulu veriş doğrusu da hüküm çıkardı. Mənim Soğurt Şirketi kayıl bulmay ürünç tömürgel transport otur sot mahkemesine narazlık arzı sundu. Bu yıl işkinci ayda işkinci sot kılıkçı sot mahkemesi narazlık arzını rad kılıp əsli hükümünü küşke ege kıldı. Radyanlıkçı dostlar yukarıda Kanun tüzüm mınbır sahibimiz boyunca soğurtulatıştın burun keserlik alamı da bar bolsa, soğurt şirkete tölen bir işine rat kılısı bulamdı o diyen temi de diyelim misal sözler beri.

Radio anlayıcı dostlar, anlayıvatkanlar Komun Radio Televiziyası'ndan Uyghurca Universal Radyosu'dan anlatılıvatkan Koğulluk'taki paranlar programımız. Programımız düşemeden cümleyici olan normal hizmetkilerde Beycan vakti saat 10'dan 11'e bir saat bir vasıta anlatılıdı.

Biz bayıca kalama tuzga ihtiyaclıyıq diyen temizde savat sözler bir yerimiz. Adam bedeni tuzdan ayrılanmağın da kalama uxşaşla tuzga ihtiyaclıyıq buludu. Tuz kalının yetilişiden kem bolsa bulmaydıgan mineral madda. Namadı kalı teninin tuz kovullaş miktarı yeterlik bulmağın da kalının iştahası tutuluş, putkolları mağdursuzlanış qatarlıq alametler korulışı mümkün. Eksice kalığa uzakça tuzunu köp beygendim o, uxşaşla tuzdan zaharlanış ahvali koruludu. Bundaq da adeta kalının yemege, künüge kançlik tuz koşup versi muhabıq buludu. Namadı kalıda tuzdan zaharlanış alametler korulsa kandaq davalış gerek. Kala künüge kançlik tuzga ihtiyaclıq buludu. Kalının aş tuzga boğan ihtiyacda muqum ölçem yok. Bu kalının yetiliş muhiti, çoğun küçüklüge qatarlıq, ola kadar amınla bilen münasiyatlik. Adatta semiz kalığı berildiğin yem kaşak boğuz bilen, jirik yem kaşakının nisbiti tahminen 4-6 etrafıda boğanda kalığı berildiğin tüz nisbiti boğuz miktarının tahminen 0-15% etrafıda boz buludu. Azim nesillik nurgun kalının yetilgelerinin eğirliği 500 kilogramdan aşıdı. Şun bu nisbet boyunca tuz beriş belki yeterlik olmasına mümkün. Adatta yetilgen kalının her günlük tuzga bolgan ihtiyacı kalı eğirliğinin 100,008 ölüşüge doğru geledi. Bu digenlik 500 kilogram eğirliği tuz beriş gerek digenlik. Biz tuzunu nisbet boyunca yem kaşakke koşup versek buludu. Bunun başka kalı okurga taş tuz selip koysak mı buladın? Bundak boğanda kalıga tuz toluqlıqlı buladın. Yani gelip bu bir kadar kolaylık usul bulup, kalının tuzga boğan ihtiyacının tepsili hesaplaştığının ağacı tımkanmaydı. Navada kalının tuzga ihtiyacı bozula tuzunu yalaydı. Tuzga boğan ihtiyacı toyunğan bozsa karak mı koymaydı? Ondak da kala tuzdun zaharlangende kanda kalametler görüldü. Adatta kalıdan tuz miktarı eşip gitgende kalıq verilgen yem kaşak tergibideki koşunmalar miktarı ziyade köp buluş, kıyam kaldığı, tuzluk neslen uzak müddet bir iş digendek tuzdun zaharlanış alametleri görüldü. Kalıda tuzdun zaharlanış ahvali görülgende hazim kılışı yakşı bulmaslıq, katlık ustaş, kusuş, dişini koçırılıtış, kozka ağırış, iç sürüş, görmez bu kılış, muskulları taltış kılış, rusturalmaslıq katarlıq alametler görüldü. Tuzdun zaharlangen kalını davalış. Kalıda tuzdun zaharlanış alametleri görülgende tergibide tuz boğan yem kaşaklarının berişini derhal toxtutup, kalını ısı, kava ötüşüp durduğun, künleri düşmeydiğun kotanğı solaş, kalığı köprek pakiz inman su beriş. Eğer işkil unumuza ya ki işçelmese derhal aşkazan neycisi arqalıq aşkazınığa köp miktarda pakiz su kuyup tazlaş lazım. Keselik ahvali bir kadar eğir boğan kalığı yine 1500 ml'den 2000 ml'ce 25% glukoza okul suyuqluğunu vena tomurdan okul kılıp uruş. Yine suyudukunu ravallaştırduğun okul urup, kalının bedendeki natri iyonunun çıkıp geçişini ilgir sürüş gerek. Radiyanlıqçı dostlar, yukarıda dehkan çarıkçılar üçün anıtı seyipimiz boyunca kalımı tuzga ihtiyaclıq bulduğanlıqı doğrusu da savat sözlər bərdiq.

0: Rahmet kızım. Bunda hemhorluk kişi kalbini hatırcam kıladı. Meyli neyi barayla, medeniyeliğimiz numu şu yerge pilli ip barayla. Medeniyet kişiğini içip inahını karşı alayla.
1: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiya ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
2: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
1: Beijing vakti saat 11.
3: Rayonumuzdaki çok küçük işler, cemiyet ahvali ve halk rayının cakartısı, komul haberleri programımızı.
4: Adı bilen haberlerimizden asasi mezmalarını donuşturumuz.
1: Devlet yolu 30. liniyası Lianyungan Qorğas yoqur sur'atlik taşulunun Shingshin Shadun qumulg'ichi bo'lgan bölgini o'zgartish, kengaytish qurilishi asosiy liniyasida 6 ayning oxiri qatnash boshlanadi.
4: Qumul shahrining 2026 yillik emgak namunachilari va ilg'or xizmatchilarini taqdirlash yig'ini ochildi.
1: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
4: Stansimiz xabari. Devletning bir belbog' bir yo'l yadrolik rayoni qatnash tomirining halqaliq tugini bo'lgan Devlet yolu 30. liniyası Lianyungan Qorğas yukarı süratlik taşılının Shingshin Shadun qumulg'ichi bo'lgan bölgini özgertiş, kengaytish qurilishi da küçeş basqıçıga qadam qoyulup, bu yıl 6. ayının ahırda asasi liniyada qatnash başlaşqa bütün küş bilen kapalatlık kılındı. Devlet yolu 30. liniyası Lianyungan Qorğas yukarı süratlik taşılının Shingshin Shadun qumul, toyuq bölgini keng ko'lamda özgertiş, kengaytish türü nöbette memleket boyca bir qatımdalı özgertip, kengaytip kuruş musabisi en uzun yukarı süratlik taşol türü bulup, umumi uzunluğu 524.10.5 kilometre kilodu. Bütün liniye koş yönelişte 8 otomobil yolu ba, yapıq şekildeki yukarı süratlik taşol ölçümü boyca yasılı vatıdu. Layihatki saatlik süreti 120 kilometre. Yol ulanın kengliki 42 metre. Bunun içinde Guangxi yol körük ruhi kuruşunu üstüge algan 6. toxtam bölgenin uzunluğu 21 kilometre bulup bir mulazmet rayonu ve yürüyüşleşken koşumcu eslahlarını öz içi alıdı. Qurulucu alıdı. Qurulur tuçun küçük otomobilini sığdur alaydı. Guangxi yol körük ruhi çeklik şirketinin devlet yolu 30. liniyası Lianyungan Qorğas yukarı süratlik taşıdığının Shingshin Shadun qumulg'ichi bolgan bölgeni özgertiş kengaytiş kuruluşuna texniki Yangfan mundaq dedi. Azer mulazmet rayonumuzda 3 asfalt yatkızış maşinisi, bir kısım yürüyüşleşken yakı polat çaklık ve koş polat çaklık yol çıngdaş maşinisi, rezinki çaklık yol çıngdaş maşinisi, yine materyal otomobil katarlıkla ba. Her güne tahminen 6000 kvadratmetre asfalt yatkızılı buludu. Mulazmet rayonunun öy kuruluşu da azer asaslıkı sırtka tik yüzüge alyumin kıtışmalar kereşimi tahta, yine işki kısmıga münasip yürüyüşleşken eslerle orantılı batıdı. Qumulning Shinjongga kirgandagi tunji bekat bo'lishdagi rayon o'rni alohidligini ko'zda tutqashqa, mulozmat rayoni energiya to'liqlash iqtidorini alohida kuchaytirib, shu joyning kun nurining tushish afzalligidan foydalanib, yorug'lik volt asbablarini o'rinlashtirgan bo'lib, og'ir yuk avtomobillarining tok qochlash ehtiyojini qondira oladi. Asosiy liniyadagi yo'l ulida yo'l yuziga asfalt yotqizish mashg'ulotimi muqim ishlanmoqda. Guangxi yol körük ruhi çeklik şirketi, devlet yolu 30. liniyası, Lianyungan Qorğas yukarı süratlik taşolu, Shingshin Shadun qumulg'ichi bolgan bölgeni özgertiş, kengaytiş kuruluşturi, yol yüzü kuruluş atırtının başlıqı Guo Xiaoming mundaq dedi. Biz hazır üstünki qavatki asfalt yatkızı vatimiz. Hazır iki tarafdan asfalt yatkızsak, 4 asfalt yatkızış maşinisi, asfalt yatkızsak, 4 asfalt yatkızış maşinisi, asasi cihetten toluq yüklük meşgulat aletigi yetudu. Asfalt yatkızılıp olgandın kiyen, belgesizli, katnaş bekaterlik taktisi oranış katarlıkla maskadamda elip yer aludu. Tör bu yıl bitkendin kiyen, devlet yolu 30. liniyası, Lianyungan Qorğas yukarı süratlik taşolunun katnaş iktidari 100% östürülüp, Shinjong bilen işkere ülkelerini tutaştırdığan altın yolga aylanıp, bir belbağ bir yol otur yol kuruluşu ve devletinin energiya transportini texim güçlük tereki iyi kılıdı.
1: Stansımız haberi. Qumul şehrinin 2026 yıllık emgek namunacıları ve ilgar hizmetçilerini tağdırlaşığını 4. ayının 30. günü içildi. Yig'inda Bosh shuji Si Szinpinning Jonghua mamlakatlik bosh ishchilar uyushmasi qurilganligining 100 yillik

Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniylikni, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvallar sodasını çekilip, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştek naçar xahişini tüvüteyli.

Radyo uçular. Tövende dostlarımızdan telefon kengici boğanı aralıkta aval kovçurlarını anıltıp ödeyli. Yakın mahallesi 1. Oltırak rayonu caylaşkan 4. Kavetteki 90 kvadrat metrelik izil bezelgen öyüz edildiken. Telefon 139-99-44-85-76 139-99-44-85-76 Yüzyın Kongcuğun Oltırak rayonu da İgiz Kavetteki binanın 5. Kavetteki 110 kvadrat metrelik bezelgen öyüz edildi. Telefon 186-99-25-95-70 186-99-25-95-70 Onundan başka Tört Koçedeki Joyu Kuadu Oltırak rayonunda 19. Kavetteki 135 kvadrat metre kilodan öy setildiken. Telefon 192-0902-44-44 192-0902-44-44 Yine Yanlıklık Mahallesi 2. rayonunda 70 kvadrat metrelik 3. kavetteki öy setildiken. Telefon 152-76-90-84-31 152-76-90-84-31 Kızıl Yıldız 1. Meydani Oğlin Şavcan yenideki Beyhoyun Oturak rayonunda 210 kvadrat metre kilodan 2 kavetteki taçı öy setildiken. Telefon 181-99-78-10-17 181-99-78-10-17 Yine Şanghay Koçısı'da 146 kvadrat metre kilodan yeni öy setildiken. Telefon 153-49-92-20-92 153-49-92-20-92 Fujingyuan Oturak rayonudaki 5. kavetteki 103 kvadrat metrelik oddiy bezelgen öy 53 telefon 185-0902-13-30 185-0902-13-30 Yine Şinfu Çuntiyan Oturak rayonuda 17. kavetteki 117 kvadrat metrelik yeni öy setildiken. Telefon 133-1902-70-59 133-1902-70-59 Onundan başka Tömür Takar mahallesi de işkimo yer zemin setildiken, öyünün əsləlləri toluqken, bağçıda meyvelik köçet, bakımçılık kılıdığan kotalığa bakken, telefon 138-99-35-87-30 138-99-35-87-30 Doğruluk mahallesi de 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlık əsləlləri bilen koşup setildiken. Telefon 177-97-85-82-30 177-97-85-82-30 Tömür yol Gongmin Huayuan Oturak rayonunda 4. kavetteki 102 kvadrat metrelik zinnetlengen yer astı öyü ve öyünün her kvadratı 4700 yuandan setildiken. Telefon 182-99-91-11-59 182-99-91-11-59 Yine Lingjingyuan Oturak rayonudaki 132 kvadrat metrelik 2. kavetteki öyü setildiken. Telefon 189-99-92-61-93 189-99-92-61-93

0: Yolda Xi Jinping yadrolukdaki Partiya Merkezi Komitetinin atrapıqı ziş uyuşup, yeni devir cüngoç sosyalizminin ulu qalbisini tirişip kolda keltüreyim.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy, ehliyat tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
0: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını peyda kılıdı. Sınırca ulan ne gibi gidiyordu kanka? Tolaylık mulazmetin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek gibi olup bölüp koyuyor.
3: Yuşurun apet, ot aptının filtisi, mesuliyetinin ul tişi. Ot abdi yoşurun helpini tügetip, hayatlık ve mal mülük bir hatalikiye kapalatlı kılaylı. Ottun mudabiyelin işge köngül böleyli. Hayatlık emmedin ela.
1: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık yerliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yıkın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
4: Ekologiyalik muhitni köz qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitqa hayotimizga muomil qilgandek muomil qilaylik.
1: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havaray o'zgarishiga diqqat qilib, safar planingizni muvofiq tuzing. Avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling. Charchiganda, aroq ichganda avtomobil haydashdan qat'iy saqlaning. Ecevitilmege rayıllarda ekspedisiya kılman. Xeterlik rayıllarda bağman hem süre tatman.

Radio anlayıcılar. Yalan teş vakatlardan kiyin programımızda kaydıp geldik. Hazır anlayıvatkanın lazı tanısımızdan uçur gözünki programımızı programımızda devamlaştırmaz. Tövende kızıklı.

Nilik defolarımızda kirgen uçurulan ne dostlarımızda yetküzü pötaydı. 5-ci otur mektep yenidiki otırıq rayonuda 105 kvadrat metrelik 5-ci qavatlı köy setilidiken ya ki bomsi icarigi berildiken. Telefon 133-1902-0430 133-1902-0430. Yine şehir içi emin öylerde 95 kvadrat metrelik 4-ci qavatlı yeni öy setilidiken. Telefon 139-9968-1453 139-9968-1453. Yine Reyli Otur rayonu İgiz binanın 4-ci qavatlıdaki 110 kvadrat metrelik bezelgen yeni öy setilidiken. Telefon 166-0902-86-35 166-0902-86-35. Yine sap öşküz setilidiken. Telefon 139-9903-24-84 139-9903-24-84. Onundan başka her xil yeni çalgılar setilidiken. Bozulgan kon radio ve çalgılar remont kılınırken. Telefon 184-0902-64-32 184-0902-64-32. Şehir içi yesedeki Guanghui Otar rayonunda 115 kvadrat metrelik 4-ci qavatlıki yeniden izil bezelgen öy ciddi setilidiken. Telefon 152-9977-49-91 152-9977-49-91. Çaksı mahallesindeki 105 kvadrat metrelik 5-ci qavatlıki 3 yataqlı adi bezelgen öy ciddi setilidiken. Telefon 130-9402-96-79 130-9402-96-79. Yine şehir içi Qağınbaqçı Oltarıq rayonunda 108 kvadrat metrelik 18-ci qavatlıki isil bezelgen öy. Telefon 131-39-71-99-35 131-39-71-99-35. Yine malum sağlamlık mesulat setiş oranına ayal şopur izleydikken. Telefon 180-9902-59-93 180-9902-59-93. Onundan başka çaksıdaki açlık idarısı korusudaki 80 kvadrat metrelik 1-ci qavatlıki öy icarı gibi verildikken. Telefon 139-9944 12-71 139-9944 12-71. Yine 2016 yılının Toyota Lios maşinesi arzan bu hadis etildiken. Onundan başka zavutun kirgüzülgen her hıl şotala top ve parçası etildiken. Telefon 183-0905-06-13 183-0905-06-13. Çaksı mahallesi de 3-ci qavatlıki 88 kvadrat metrelik yeni bezelgen əsləhləri tolu qoy setildikən. Telefon 188-99-39-66 188-99-39-66. Onundan başqa Zayu Otarıq rayonu

Radyo anlayıcılar, vakit nasıl tülen bizden bu kadınki küçül gözündeki programımız bu şeyde ahırlaştı. Bu kadınki programının anlatış yetekçisi Raziyet Ömer, nazaretçi Amila Muhammed, riyasetçi Bilal Can Kağar. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla. Kiler katımlık programımızda görüşeydi.

0: Beijing vakti saat 12.
1: Asası kanun teşvikat mündiri.
2: Hayat yolunun bihaterlik belgesi.
1: Kanun idare kılıç gözdeki.
2: Ebedi eminlik melodiyası.
1: Endi anlaydığınınlar Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın

0: markazlaştırıp gelgili kıyım meselelerini hal kılışı gerek. Kanun çılaşkan ticaret soğudu muhiti kuruluşunu elalaştırışını kanun icra kılış, kanun yürgüzüş boyunca nazarat kılış bilen organik yugurup karhanılığa çetelediğen kanun icra kılış, kanun yürgüzüşteki gevdilik meselelerinin vaktada baykışı hem önümlük tüzütüşü gerek. Ticaret asası gevdileri kömül bölüdüğen noktalık sahalığa karata dilo arkalı kanunu düşendiriş, dilo arkalı kanunu umumlaştırış salmakını zor aydıp ünlük vasıta arkalık ticaret asası gevdilerinin kanunu hürmet kılış, kanunu ögünüş, kanunu rayı kılış, kanunu terbiklişine ilham verip kanunu umumlaştırışının kaplaş dairesi ve emeli ünlümdarlıkını göstürüş gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayini hemra programımızın mülazmet prensibi.
2: Asas kanunu ulumlaydı. Asası kanunu övüneydi. Asası kanunu rayıklaydı. Asas kanundan paydınlaydı. Sosyalistik zamanı birleşken Şincan kuruşunu kanunçılık arkalı koldaydı. Asas kanun rolünü evci aldırıp, asası kanunun lopozunu koldaydı. 15. 5 yıl yeni seferde cesaret bilen ilgirilip kanunçıl Şincan, temiz Şincan berpa kılaydı.
3: Buğa, ayı tiken köçetle yeni de turup süratli düşüp dostlar çemberkeyi çıkarıp koyaydı. Köçet dikiş pesli faaliyetini daimlaştıraydı.
4: Bolu da, makul.
5: Umumiy xalq xolisoni ko'chat tikish faoliyati rasmiy boshlanib, yeshil makon barpo qilishga ko'p qo'shildi.
4: 1981 yili. Mening tunji qatim xolisoni ko'chat tikishga qatnashib edi. O'chaqda ko'chatlarni o'zimiz yudib to'shidik. Suvni bir chilak bir chilakdan to'shishga to'g'ri keladi. Dört taraftan bir parça ormanlıkça, andın bostanlıkça boğan ceryanı peşimizden ötküzdük. Çöllük anlı kaçan özgerdi.
3: Bostanlık ne, tihumu köpeği değil. Bosa, kumluk ne, yeşillik bilen kaplaylı.
4: Ömür kalıp halısanın köçe dikiş pahaliyeti yolu koyulgalarının 45 yıllık peytede 3 şimali ihatı ormanı kuruluşunu ibaret yeşil tosunun yeni sefere başlandı. Anlayla herkes fikirip yeşil ekolojik güzel makamını birlikte berpa kılaydı.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
6: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasının haber sahipsizliğe aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızlık nokta uçturulan bombozluk çöndürüldü.
6: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özünü uçturuldu.
2: Sağlamlık görsetmesi kumani paraştırınızı tüketildi.
6: İşe uğrunlaştırış mülazımdı da suallığa cevap verildi.
2: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınırdı.
6: Bol uçurunu del vaktinde yan telefonu hızlı görüleysiz.
7: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasının hem Türkçülük sınımı mezmuları sarhıl.
6: Bu kapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş kadarlı kızgarlı faaliyetler arka'dan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
7: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı sokaklarla almıştır alaysız.
6: Solution Update'ın 6.0 pilosunuz kısmının AI akıl icat ettiği çeksiz. Yep yeni akıl taratkı torgu çıkarıldı.
2: Şansı sizce yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını gözü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
6: AI akıl taratkı İlhamınızın asalı kuzgutudu.
7: Solution Update'ın 6.0 pilosunuz kısmında halıgan çıtallap endişsiz mahsetli alaysız.
6: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit gösterip Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıldı.
7: Mezirlik tahamla yeni mi ve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahidi mesulatlarını bir günlük gibi lalı setvelip özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
6: Şincan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı Solution Update'ın 6.0 pilosunuz kısmı turmuşumuzda rengarlık doldurup seferinizde hamra buludu. Herkes app pazarları olma app pazarının Solution Update'ını düşürüp Serkıl Nazmullah'ın huzurunu.
8: Şincan Radyo Televizyon Stansı Radyo Haberler Merkezi Uygur Universal Radyosu açlıkını ticekte bunalarını eskertti.
9: Tamak ne ilmi buyurduk, sağlam bozuklanaylı. Tamak ne fark izleyip, eşip kalan bulsa elav alaylı.
8: İksatçıl ve ticekçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ısıtımı evce aldırıp, söz herkitimizde ürün olaylı.
9: Tamak üstü. تىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام قارتىمىزى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاق تاماق تەييارلىشى

0: Hasan Hasan seyirliş yolu üskünüsü tekşürüşte layakatlik bolgan. Malum sayahat şirketinin ticaret salahiyeti kanunluk. A2 sitip alan malum menzeri rayonunun iş birliği de sayahatçılar birleşki tekişlik işlerden 4. maddesine menzeri rayonunun iş birliği fakat ekskursiye sayahatını öz içi alıdı. Başka türlerini şahsi ihtiyacınızda asasen setibilin tab inek yazılgan. A2'z toluk hak talep hareket iktidarı iyi kişi buluş sıfatı bilen öz hareketinin hatırıya karta belgelik tanışkı iyi buluşu gerek. Lekin Hasan Hüseyin seyirinin yolu türü ticaret kılmağın mezgilde onun üstüge bu kömül içiş türünün belirtini seyitip almağın ekvalda A2'z bilen U2'z bir çakını ortak işletip Hasan Hüseyin seyirinin yolunun üstüden seyirilip küşüp hadisi yüz bergen. Onlarının özü de zor hatalık mevcut.
1: Cumhurba Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturu'nun 1198. maddesinin birinci tarımı da mundaq belgelengen. Mihmanxana, Soru Sarayı, Banka, Biket Voksal, Ayrıdurum, Tenterbiye, Meydan Sarayı, Könül Eçi Soru'nun

0: 3-ci günü Toğula yezisindeki ahalının öyüden Mopus Xalıq Sağçısı yepyeni kimlikini boğayının koluğu tutkuzdi. Hem uçurlarını sabırcalıq bilen seyleştirip, kenişki işletişte dikkat kılışkı tegeçlik işlerini düşündürdü. Tavallik rayonudaki çoğun yaşlık yaşanğallar, meyipler hem de keselik sebebinin hareketi kolaysız anmağa karta, on son ayyelik kumhan idarısının nopus gözündeki alıydı kişiler topi mülazmet tizimliki turguzup, kenişkini şik aldığıcı yetküzüp veriş mülazmetini daimlik kanat yaydırdı. Xalıq saqçıları hizmet aralıqıdaki vaqıttan paydalanıp, bütken kimlik, nopus tepteri qatarlıq kenişkilerini birbirlep ammanın öyge yetküzüp berdi. Bu tedbir alahidi kişiler topunun sırtkı çıkışı kıyın buluş, dalil ispat ilişi kıyın buluş meselesini hal kılıplı kalmay, onlarga öyden çıkmayla gungan mülazımetinin kolaylıkı ve illiklikini yes kıldırdı. Ammanın kenişkini algandaki çehrede cildelenip durgan tebessüm, xalıq saqçılarının hizmetteki bolgan en çoğu muayyelleştirişke aylandı.
1: Üçüncü ayının 12. günü foto aparat konukkısının çarız kılığın avazıgı əgişi bir parça layaqatlı kimlik sürüdü tartılıp boldu. Bu aslında nopus gözlükteki en adli görünüş idi. Lekin bu kıtımkı görünüş amının mihmanhanı üyüdü boldu. Bunun ilgili halk sakçıları ziyaret çergarında

0: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
1: Şalın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve

0: Lincoln 12. Şi Gun'an İdarisi Cinayi İşlerini Tahkiklash Tarmağı Adırtının Xalıq Saqçısı Chen Hao mundaq bildirdi. Chunhua Xalıq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Desturidiki alaqadar belgelemelerge asasen paydığı eriş küçü kanun asası yoktırıp namuvapıq paydığı erişken bolsa ziyanğı uçurgu çi paydığı eriş küçüden erişken paydını kaydırıp erişini talep kılısı boludu. Şuna kanunluk asası yoktırıp namuvapıq paydığı erişip başkalağı ziyan salgalla erişken paydını ziyanğı uçurgu çiğe kaydırıp erişi gerek. Enik bulmağın bunu tapşırı olganda tələy sınab özünün qılıb olması gerek. Bulmasa qanuni dəvağı uçuruşu mümkün. Əgər ilgili biliş cinayeti çetilsə, yine cinayi işler boyunca cəzalanışı mümkün. Əgər birərisi özünü hesabatlıq hata yütkəb qoydum dəb, bunun qaytırışını tələb qılsa, birinci vaxtda saxçığı məlum qılışı. Gün'an organi karşı tarafının salahiyeti, sakçığın malum kılış hatırisi ve isabat yetkeş ispatını tekşürüp enıklaşka yardımlaşışı hem banka kıskı uçuri, kırın çıkım tefsili hatırisi, telefonlaşış hatırisi katarlık delil ispatlarını saklap koyuşu. Sakçı taraf arılışı pulun karakterini farklandırışı gerek. Tekşürüp enıklaştırıldığı isabat yütkemezlik, kanunsuz unsurların isabatını hata yütkep koşup, yerisinin paydalanıp, yeni tipteki aldamçılık kılışının ihtiyat kılış. Şundakla öz isabatının pul yüyüş, aldamçılık katarlık hep katarlığa geçitilip kılışının saklanış gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yoldaş Xi Jinping yadroluğundaki partiye merkezi komitetinin etrafına zıç uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcıtaylı. Junghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
0: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalı güllendiriş. İhtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtkü bolaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
1: Partiya ve devletin mahfiyetlikini saklaş, her bir fukranın öteşki tekişlik mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Köngüllük sayahat, bihater sefer. Avarayı özgürsüge dikkat kılıp, sefer planınızda muvaffak tuzun. Avtomobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işkende avtomobil edişten katli sakılın. Eçvitilmege raylada ekspedisiye kılman. Heterlik raylağı bağman hem sürat atman.
3: Kanunçılık ruhunu evi çaldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçılık muhitini koğdaylı.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal küçünü küçeytelik. Tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
0: Baklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodusunu çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İçki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik savaşlarını əsli çın saklanla.
5: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, natunuş kişilerge işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
5: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlarını yakşı saklanla.
2: Balıların bihaterligini koldap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
6: Aram şatlığı.

0: Ot apıtıda aldın eliş asas, ayatlıq həmmədən əla. Ot apıtıda mutabiyyənliş eğimizini östürüb, aile elektr saymalarını toğır işli dəyli. Öydün çıqqanda su, qazını etib, toqdın ayrı vetişki tegişlik üskünlərini toqdın ayrı vi dəyli.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim pasaportunuz geldi. İmza koyup el verim. Alime.
2: Kaşlayma.
1: Alime.
2: Kaşlayma. Alime.
1: Kaşlayma.
2: Alime.
1: Kaşlayma. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hepsini ben taşırdım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını payda kılıdı. Sınınca ulan neye gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim olup bölüp koyun.
0: Asasi kanunun nopozunu koyduğal.

Bir günlük işlerimizni oğuşluk tamamlap, sağ salamet öyge kaytış, bizni kütüp durgan kadır dallarımız bilen cem buluşunun özü biz üçün zor bəxit. Aile bizge xuşallıq, şenç, ruhi uzuq beğişlaydıgan, arduqımızı çıxırıp dilimizi söyündürüdüğan, mehir muhabbetini küçeytidigan, söyümdük makan ve xormaz mehir buluqudur.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
0: Partiyanın şallık nuri kançanı yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
2: Jongo Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, u yakşı, milletler ittifaklığı yakşı.
3: Zemin, koyaşka bağrını ken aşkanda, kar leylisi poreklep içiler. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzellikine çömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirine hemrah. Ademler tayansız ormanda kezer. Topraklar koğdar rendar zeminli. Deryalar verido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt, sözünrən gül çiçəklər berər güzəl ümidni. Yeşil kəlgüsü həmra, kümüşrən arzuğa. Şamal və quyaş, nur berər şəhərgə. Təbiyyət soğısıdın turmuşumuz kırıdı, şiirin təmgə.

0: Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur komünistik partiyesini, Cumhurçı sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçey teyli.
1: Tez yollanmanızı ışıkımızdan aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elimledim. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma...

0: Hürmet radyo alıcılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 3. günü Yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo alıcılığa ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Kalıp ve küç mücessemlenip, emeli işleş arkalık tırışıp yeni vaziyet yaratılmakta. Tihimi zor salmak, tihimi emeli tedbir arkalık ul tetkikatını küçeyteyli. Başucu Şi Jinping'nin ul tetkikatını küçeyti söhbet yığınıda kılgan muhim sözü kızgın inkas kozgadı. May bayırmalık dem ilişte cayladi yaitip, puhralani mul, medeniyet, sayahat mesulatıdın behriman kıldı. May bayırmalık dem ilişte cayla istimalini ilgiri sürüşkü küçep, dem iliş ıhtisadını canlandırdı. 139. növetlik Guangzhou yermenkisi de Cungu Amili dünyadaki sedevli sodigarlarını celip kılgan medeniyet şifirine aylandı. Tokyo Soti İçilgallıqının 80 yıllıkı da Xalqaradaki erbapla Yaponiyanın Tokyo Sotini inkar kılışının ziyinini tənqid kıldı. Hürmetli radyanlı qucular tövende de kıtınla haberlerimizin təfsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Başucu Şi Jinping emgek insaniyet cemiyetinin terakkiyatını ilgiri sürdüğün asaslık güç. Kişilik dünyadaki barlık, bəxit, cepalık emgek arkalık barlık keli doğu deyip görsetti. Partiya 18. kurultuydu bu yan Başucu Şi Jinping emgek icadiyetine çoğunkur muhabbet bilen medyaya okup emgek namunicilleri royi, emgek royi, önerven royini zor kuş bilen evcaldırıp birinci septiki emgekçilerge köngül bölüp ve gemhorluk kılıp, emgekçi ammini cepağı çıdap emeli işleş, kesipni kadirlep töhpü koşuş, devletni kudret taptırış kuruluşu, milletni güllendiriş yeni musabısı da emgek arkalık, üzlü

hem memleketlik emgek namunçilleri ve ilgar hizmetçilerini takdirleş yığınıda başucu işçiler sınıfı ve emgekçi amma uzak müddetlik küreş devamıda yaratkan emgek namunçilleri royi, emgek royi, ünerven royi, sosyalistik yadrolu kımmet karşının callık namayandısı de görsetti. Başucu Xi Jinping emgekçi amminin canı can bəxtisi adetige baştın ahir köngül bölüp, köp ketim asasi katlamının birinci sepedeki emgekçiler arısığı berip, ulanın hal ehvalını sorap, arzu armallarını anladı. 2013-ci ile çağan harpsı da Başucu Beijing metrosu 8-ci liniyasının kuruluş ornığı berip, yokluğan ve hal sorgan. Aynı yıldaki yaş ölçügücü Li Weiquan, hazır Jungo Temiryolu 14. idaresi, Beijing, Tangshan, şehirle ara temiryolu türünün ölçeşini başkurgutusu olup kaldı. 10 net yıl burunki menzire, elimo Li Weiquan'ın köz aldı da. Li Weiquan mındak dedi. Başucu 2013 yılı kuruluş ornumuzga kilip, işçilerinin yatıkı kırıp, yurtumuzdan kayar işkerliki, kırımımızdan kandaklıkı, turmuşumuzdan kapalı etki iyi.

zamanevi yasımıçılık pentekniğinin kuvvet koşuşunun ayrılanmaydı. Teknik ötkülüge hücum kılışını zor küş bilen küçeytip, öz aldığı yanılık yaratıdığan terakkiyat yolu da meniş gerek. O işçi hizmetçilerini öz işiga özü ilgi buluş royunu cari kıldırıp, karhanının terakkiyatı da cesaret bilen netice yaratıp, köprek töpü koşuşka ilhamlandırdı. Loyan Okkazan Groye Şamal İliktiri Çişlikçak Sanduki, Okkazan Ekli Zavutu'nun Ali İnjineri Yang Fuyun mındak dedi. Başucunun yol yorukı kasasen biz rakamlık koşgizek. Beşçi koşulgan sanat eşya obro tori teknikisini çin közlep, ekli işlep çıkırış liniyesini tekimi callık, tekimi ravan kılıp, Cungo'nun okkazınını tırış

0: Sayahatçilerin sayahat kılıç tesiratını üzüksüz yakşılap, fukralarını mol medeniyet sayahat mesulatının behrman kıldı. Şenşi'nin Şi'endik herkes çoğun menziri rayolları sayahatçiler yukur pellisini kütüv aldı. Çinşuan kabirsi muzida sayahatçiler tertiplik ücret tuturup, süret küçüşüp hatır kaldırdı. Şendonluk sayahatçı Çin Tayhua, bu yerde tarihi medeniyet intayın mol işken körüp nait heyran kaldım dedi. Zor sayahatçiler ikimiği karta Çinşuan kabirsi muziye bir küllük en köp kütüviliş miktarını 65 bin adam kıytımdın 75 bin adam kıytımı östürdü. Menzir rayonuna içi bitiş vaktini 2 saat uzarttı. Muzi bilet işlerini başkuruş bölümünün mağım müdürü Çin Cigamındak dedi. Aldın kilişiş yolumuzdan sığımını müddettin burun kengaytip, vakitki bölüp bilet köpeytip, tamaşı billahını aldın kilişiş, yukur pellidin halkıp, bakçığı kırışki yitekleb, tamaşı billahının merkezlik ücret turuşunun aldını aldık. Senşi'nin datundaki yungan taş kemirde, cayladın kelgen sayahatçile, eyvetlik taş oyumu göherlerdin medeniyet ve medeniyeliknin yukurluşunun küçünü yıskıldı. Sayahatçı Deyhan'ın mındak dedi. Tatilde yungan taş kemirge gelip oylandım. Tikken. Kadimkilerin akıl parasitinden kail boldum. Nait yakşı tesiratkı iyi boldum. Demiliş mezgilide taş kemir menziri rayonunun bir küllük sayahat vakti 4-20 saat uzartıldı. Menziri rayonudaki 8000'den artık otomobil toktatış oranı sayahatçilerin haksız işilişi verildi. Yungang Tadqiqat Yurti Medeniyet Sayahat Yugurma Terakkiyat Merkezining Ma'lum Mudiri Shali Junmandaq deydi. Echivich vaqtini uzartish, sayahat liniyasini alalashtirish, mulozimat navbatchiligini ko'paytirish qatorliq ko'p xil tadbirlar orqali yo'lovchilar oqimini ilmiy tarqoqlashtirdik. Kashkirganda Anhuyning Huangshan Tangmo Manzara rayonida rang-barang chiroqlar chaqnadi. Panus etirti yakınını boylap asta asta mağdı. Sayahatçı Fangyuan mındak dedi. Nait yakşken, Huangshan Teğğa tuncuk etim kelişim. Andın Tangmo'ğı kelip Panus oyununu körüp Nait heyran kaldım. Nait kızıp ketti. Tangmo Menzir rayonunun hizmetçisi Şücan tonuşturup mındak dedi. May bayramılık demilişte Menzir rayonu oyun koyuş pahaliyetine köngül koyup kanat yaydırgandın sert. Yani keçilik meydan beleti bağısı da itibar beriş Katarlık tedbirlerini tan yolu koydu. Şu canlındak dedi. Oyun koyuş koran kademi kent sayayeti koşulgan yezi kent istimalini çoğunkur birleştirişini ilgiri sürüp, medeniyet sayahat kızgınlıkını kent ahalılarının kırımını aşırış paydısıga hakiki aylandırdık.
1: Stansımız haberi. May bayramlıq dəmeyləşdə cayla istimalının yeni kəsib halıdı, yeni mənzirisini pahalı barlıq kəldürüb, xalqın əbiyyət gözüş toluqlamasını yolu qoyub, köprək küş çıxırıb, bazarğa hayati küş qoşdi. 2026-cı yıllıq suşin istimali, ailə elektr saymalları, ailə bezəkçiliki karnivali pahaliyyəti Cansu'nun hər qaysi caylarda elib verilmaqda. Cansu ülkesi devlet yolu koygan birinci derecelik energiya önümüge ige aile elektr saymalarının konusunu yenisiga almaştırış toluqlaması asası da halkın əbiyyat gözü salmaqını yanımı aşırıb, yenidin köpəygen aile elektr saymalarına ülke derecelik toluqlama berdi. Cansu ülkelik aile elektr saymaları cəmiyyetinin məxsus vəzifedeki muavin başlıqı Şuxun mındaqdadi. Məsələn, yer süpürüş maşini adımı, kim kurutuş maşinisi, qacı yuyuş maşinisi qatarlıqla. Biz 13 şəhərdə çoğun tipdiki setişini ilgir sürüş pahaliyyəti ötküzümüz. Bu pahaliyyətdə dövlət yardım toluqlaması beriş, karxanala paydını ötülüb beriş, kurusluq məhsulatqı etibar beriş qatarlıq köpxil paravallıq birləşdirilib. Cansu ölkəsində 1000 meydan xalqın əb yetküzüş pahaliyyəti qanat yaydırılıb.

0: tüyalgan tavarla Guangzhou yermengisi arkalık medeniyet tarkıtış ve dünya soğudu pürüstünü tutaştırdı. Çetel bazarlarının küçük ihtiyacı Guangzhou yermengisinin körgezmi sarayı sırtıdaki taşkı soğudu karhanılarına pürüst edip geldi.
1: Stansımız haberi. Dövletimizdeki tunci kent kölemlik hesaplaşmadan tohunu maslaştırış, yeşil tohbilen bir vasıta temelleştiri, Cungu Datang Cungvi bulut bazısıdaki 500 bin kilovatlık yorukluk volt elektrik stansı 5-nji ikinci günü resmi işe kiriştirildi. Bu dövletimizin şarkı rayonundan sallık malumat, harbi rayonda hesaplaş kuruluşu da bir vasıta tutaştırışını işe aşırgalıqıdın diyerek bir adı.
0: Stansımız haberi. 5-nji ayning 3-nji kuni Iroq Sharq xalqaro harbiy soti ochilganligining 80 yilligi. Tokyo soti deb atalgan bu xalqaro chong sot 2 yil 7 oyga yaqin davomlashib, Yaponiyadagi A darajalik urush jinoyatchilari ustidan qonun bo'yicha qilingan shikoyatga qarab chiqilib, dunyo fashizmga qarshi urushining g'alaba mevisi dunyoga qonuniy shaklda namoyon qilingan. Ko'p davlat arboblari mundoq dedi. İkinci dünya uruşunun galbi meyvesi ve uruştun kiyinki halkıra tertipke hırs kılışkı olmaydı. Japonya tarık toğır karab, kayıt herbileştiriş heterlik yüzlenişini katti tosuş girek. Japonya'lik tarık şuna Tokyo sote uruştun kiyin Japonya'nın halkıra cemiyetki kayıtıp gelişidiki muhim sot tepkarıdı. Morisa'da Masataka mandak dedi. Tokyo soti yakınki zaman tarixida intayin muhim o'rinda turdi. Ya'ni Yaponiya tajovuzchilik urushi qo'zg'idi. Bu tajovuzchilik urushidagi jinoyatchilar tinchlikka qarshi turish jinoyati degan yangi hukm bilan sot qilindi. Yaponiyaning urushdan keyingi xalqaro tartibdagi o'rni qaytadan bekitildi. Agar uni oddiy holda g'alaba qilguvchilarning soti deyish Yaki bir kısım kişiler etkandek, özünü horlaş tarihi karşı arkalık, onu inkar kılış, emeliyette pütkül uruştun kiyinki halkıra tertipini inkar kılganga baraver. Angliyanın halkıra münasebet mütexessisi Kes Bennett monolanı bildirdi. Tarihini toğır tonup, faşizm bu karşı uruş neticilerini kovdaş, uruş paciyesinin kayıt yüzberişinin olduğunu elişta muhim ehmiyet giyge. Kes Bennett mundaq dedi. Mayli Yevropa yoki Osiyodagi fashizmga qarshi urushda bo'lsin, g'alaba qilguvchilarning qo'rqinchli jinoyat o'tkazgan jinoyatchilarni qonun bo'yicha jazolashi tamoman to'g'ri.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 santimetr. İki qavat kübülüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 200 ya mehmanxana güllikke texim çoğ. Yataq öyü texim köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çirkti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Yeni devirdeki yeni yaşla emeli hareketimiz arkalık yaşlık sahipsini püteyli.
2: Yaşlık bivas görsüş öyüdeki dehallağı yardan verip mal setiş sadası.
1: Yaşlık buyrutma sandığı arkalık del vaxtada yetküzülgen illiklik.
2: Yaşlık yazık işlaklar.

0: yıldız tartkalla. Bilim arkalık yezi balalarının kalbini yoritkan nur.
1: Yaşlık, yezgi kaytkalla, sünni akıl arkalık her bir sum tuprakı yazgan mol usul kodi.
0: Siz ve men, her birimiz yaşlıkların en yakşı ülgesi.
1: Yeni devir, yeni yaşla, yeni netice.
0: Vatanperverlik, terakiyat, demokratiya, ilim pen.
2: Yalkınlık yaşlıkta, mengü devir ekiminin aldıdı mağaydı.
3: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 santimetr. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş köləmliki öyge seliş 20% keytidu. Oqşaş köləmliki öyge seliş təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıb sürüşdürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Örneklik Radyo'nun oğucuyla programımızda kayıtıp geldik. Nöte Künül Aramanlığa takdim etkinimiz. Menin Yolun namlı kansucu nakşa. Yahtırbanlığa izleyelim.

Onda bir otunçu ötken iken. Bu otunçının bir ama oğlu yok iken. Şunlaşka o cangaldın otunni öz bazağı yudup apırıp satı diken. Ama otun sitip tapkan poli kuskunu toyuğuzuşka yetmey, her günü yarım ağaç, yarım toh yürüydiken. Küllerden bir günü cangaldı otun ilovasa, tuyuksuz aldıdan bir eyiq çıkıp kaptı. Otunçiye nim kalışını bilmey tursa, eyiq adam tılda sözlepti. Mən uzundan beri muşu cangaldı yaşayman. Senin mi uzundan beri muşu cangaldın otun alıdığalıqını bilmen. Bırak sen yakşı otullan tapanmayı vatsan. Onun üstüge vaxtının köp kısmı otun elişki ketip, bir günde bazağa oran bir qetim bir vatsan. Kel, işkimiz dosup kalaylı. Mən sana otun tayarlap birey. Sen butunu bazağa elip berip setişinle bil. Şökündün başlap otunçi, eyiq dostu tayarlap koygan yakşı otullani bir günde 2-3 katın bazarga apırıp setip, az gündüla hal oqtı yakşılınıp bir eşeklik bop kaptım. Uçsidiki kiyim keçeklerimi yıngılınıptı. Her katın otunqı bargını da eyiq dostuğa yeydiğen bir nesilen elip barıdıgan boptu. Şuna kılıp bu işkisi inak ötüşüptü. Bir günü eyiq otunçini öz üyge teklif kaptı. Otunçumu makul dep eyiqnin öngörüge kiripti. Eyiq otunçini obdan mihman kaptı. Bırak ula gepten gep çıkıp kızırışıp kaptı. Sepra otunçi eyiqni. Hayvan degen haman akılsız hayvan bolu dikina. Oy, senin buradan dosop yürgen mümü bırakmak. Dep onu tıllaptı. Otuncunun dostluğunun yüzünü kılmay şunca açık sözler bilen hakaretle vatkallıkıdın eyi kat hrencipti. Bırak çandırmaptı. Şu arada keş girip kaptı. Otuncu ketmekçi bulup orundan turgan işken eyiğinin onunla iç ağırıp. Yol hatarlı konup kalgın bol diye. Depti. Otunçu mu ilacısız makul boptu, bırak bu ablak bilen kızırışıp kaldım, emdi man kaskıp koymağıydı, dep oylap niyeti bozuluptu da eyiğini öldürüp etip ketmekçi boptu. Bir az din kiyin eyiğ uxlap kaptı, otunçu asta orundan turup paltı bilen eyiğinin beşiğe rasa keltürüp birini saptı. Bulduklap kan ekip hoştun ketipti. Otunçu önkürden etilip çıkıp işkigi miniptu da tikip etipti. Mana şunundan keyin otunçi başka cangalga barıdıgan boptu. Aradan bir yıl ötüptü. Bir günü o cangal otun elbassa aldıdın, özünün helik eyiq dostu çıkıp kaptı. Korkup ketken otunçi eyiq karap. Eyiq dostum, mən qarı niyetlik kılıp, buldur sen öldürmekçi bolu paltı bilen çapkan idim. Mən bu günahimni boynumga alımən. Emdi beni nimi kısan meyli cümo? Her halda yaş işkimidin. Günahını ıxra kığallıqın üçün boldı kıldım. Paltı çapkan yani körüp bakan kine yakanda hop kaldıken. Otunçi eyiğinin beşiği yıkın kilip karap yıkıptı. Paltının izi yok, sallamaza sakayıp getipti. Sen paltı bilen çapkan cerahat kuz sakaydı. Lekin tılın bilen dilimgi çapılgan cerahat tehici sakaymıdı. Depti eyiğ ve cangalga karap minyaptı. Tığ yarısı sakıyar, dil yarısı sakaymaz diyen makal şunadan kalgan iken.

Radio anlayıcılar. Tövende dostlarımızdan telefon gelgeci boğanı aralıkta aval kovşurlarını anlatıp ödeyli. Yakın mahallesi 1. Oltırak rayonu caylaşkan 4. kavetteki 90 kvadrat metrelik izil bezelgen öyüz edildiken. Telefon 139-99-44-85-76 139-99-44-85-76 Yüzyın Kongcuğun Oltırak rayonu da İgiz kavetteki binanın 5. kavetteki 110 kvadrat metrelik bezelgen öyüz edildiken. Telefon 186-99-25-95-70 186-99-25-95-70 Onundan başka Tötkoçedeki Joyo Kuadu Oltırak rayonunda 19. kavetteki 135 kvadrat metre kiladığan öy setildiken. Telefon 192-0902-44-44 192-0902-44-44 Yine Yanlıklık Mahallesi 2. rayonunda 70 kvadrat metrelik 3. kavetteki öy setildiken. Telefon 190-84-31 152-76-90-84-31 Kızıl Yıldız 1. Meydani Oling Şaucan yenideki Beyhavyan Oturak rayonunda 210 kvadrat metre kiladığan 2 kavetteki taçı öy setildiken. Telefon 181-99-78-10-17 181-99-78-10-17 Yine Şanghay Koçısı'da 146 kvadrat metre kiladığan yeni öy setildiken. Telefon 153-49-92-20-92 153-49-92-20-92 Fujingyuan Oturak rayonudaki 5. kavetteki 103 kvadrat metrelik oddiy bezelgen öy 53 tümenge setildiken. Telefon 185-0902-13-30 185-0902-13-30 Yine Şenfu Çuntiyan Oltırak rayonunda 17. kavetteki 117 kvadrat metrelik yeni öy setildiken. Telefon 133-1902-70-59 133-1902-70-59 Onundan başka Tömür Takar mahallesi de işkimo yerzimin sağlıkçıdan meyvelik köçet bakımcılık kılıdığan kotallığa bakken. Telefon 138-99-35-87-30 138-99-35-87-30 Doğruluk mahallesi de 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlık eserleri bilen koşup setildiken. Telefon 177-97-85-82-30 177-97-85-82-30 Tömür yol Gongmin Huayuan Oltırak rayonunda 4. kavetteki 102 kvadrat metrelik zinnetlengen yer astı öyü ve öyünün her kvadratı 4700 yuandan setildiken. Telefon 182-99-91-11-59 182-99-91-11-59 Yine Lingjingyuan Oltırak rayonudaki 132 kvadrat metrelik 2. kavetteki öy setildiken. Telefon 189-99-92-61-93 189-99-92-61-93

0: yolda Xi Jinping yadroluqdaki partiya merkezi komitetinin etrafıqı ziş uyuşup, yeni dövür cüngoçu sosializminin ulu qalbisini tirişip qolda keltirey.
1: Tez yollanmanızı ışıkımızdan aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
2: Kaslaymen.
1: Alimen.
2: Kaslaymen. Alimen.
1: Kaslaymen.
2: Alimen.
1: Kaslaymen. Oy, ehlet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
0: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıdı. Sınınca ulan neye gidiyordu kanka? Tolaylık mulazmetin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek gibi olup bilip koyuyor.
3: Yuşurun apet, ut aptının filtisi.

0: boshliq Amadon Ella.
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav chish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
0: Ekologiyalik muhitni ko'z qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitga hayotimizga muomil qilgandek muomil qilaylik.
1: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havarayı özgürsüge dikkat kılıp, sefer planımızda muvaffuk tuzun. Optimobil edip seferge çıkanda katlaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işkende optimobil edişten katli sakılın. Ecvitilmege rayılada ekspedisi yakılman. Heterlik rayılağı bağman hem süret atman.

arkadaş. Yine sap 385 telefon 139-9903-24-84 139-9903-24-84 Onundan başka her kıl yanı çalgılası yetildiken, bozulgan konu radyo ve çalgılar remont kılınırken, telefon 184-0902-64-32 184-0902-64-32 Şehir içi yesidiki Gonkuy Otarık rayonunda 115 kvadrat metrelik 4. kavetiki yeniden izil bezelgen öy cediyesi etildiken, telefon 152-99-77-49-91 152-99-77-49-91 Çaksı mahallesindeki 105 kvadrat metrelik 5. kavetteki 3 yataklı adi bezelgen öy cediyesi etildiken, telefon 130-9402-96-79 130-9402-96-79 Yine şehir içi Qoğunbaqçı Oltarıq rayonunda şehir içi Qoğunbaqçı Oltarıq rayonunda 100 isil bezelgen öy Erzan Bahadici desetilirken, telefon 131-39-71-99-35 131-39-71-99-35 Yine malum sağlamlık mesulat setiş oranına ayal şopur izleydikken, telefon 180-9902-59-93 180-9902-59-93 Bundan başka çaksıdaki açlık idarısı korusudaki 80 kvadrat metrelik 1. kavetteki öy icarı gibi verildikken, telefon 139-9944-12-71 139-9944-12-71 Yine 2016 yılının Toyota Lios maşinesi erzan bu hadise edildikken, bundan başka zavutun kirgüzülgen her kıl şotala top ve parçası edildikken, telefon 183-0905-06-13 183-0905-06-13 Çaksı mahallesi de 3. kavetteki 88 kvadrat metrelik yeni bezelgen eslerleri tolu koyu setildiken, telefon 188-99-30-30

0: sosialistik yadroluk qimmat qarishini yetildirish va amalda ko'rsatish butun jamiyatning o'rtaq mas'uliyati.
1: Rangdor chashmalar.
2: Rangdor chashmalar.
1: Endi onlaydiginingla adabiyot san'at tipidagi rangdor chashmalar programmasi.

Hürmetli radyo dinleyiciler. Randar Çeşme'de universal programımızın yaktırıp anışınlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Cankar. Radyo dinleyiciler. Biz bu kadınlık programımızın aldı bilen Turgun Mecit'in Özbeğim'in 60'ın namlı hikayesi bilen başlayımız. Kalemsizlik tığında nöbetteki hikayesi bozun.

ki neçe mu anmalık bağını ve yakşı perviş kalandan sert, tağdan doğru ösümdiklerini yığıp gelip satattı. Köz aylarda derya boydaki cıgan zarlıktan cıgan meyvelerini yığattı. Şıkılıp onun birka yürgen çağlarını köygülü bulmaydı. Kol parmakları kopal, yarıkla bilen tolgan idi. Lekin çırayıdan bir hıl kuşkoyluk dökülüp durattı. Terıl o yer az bozumu, koşum çıkarımı boğuşka al oktı yakşı idi. Şoğunisi zamanı bundak işlağı kuş yakmaydı. O her vakit az yapat atıp rahat parağıt yaşaydıgan turmuşunu arzu okulattı. Onunla kargandı inisi Arman bir az tırışcan, yapakı çıdaydıgan balı boğan idi. Her kançı işlesen mu, beş mu yerinin olması bilen kançılık bol tapkılı bulattı, dedi o kudurab. Bol digen az azdan tepip çıklaydıgan nese, dedi Tursun Peyzi, çoğun oğlunun kajlıkıdan ökünüp. Açlıkta mu bir dandan cıgıp çeşkilemez. Vay yey, koyuna onda kuruk davliğini. Cihanda yer teyirişinin başka kılığan işi okumaz hadi. Ba? He, manu o, pul tepiş için çokum çapa tatış gerek mi? Nerede mi bir kalık aç bozsun, hey? Siz devrinin aksızlık alan adam, şunu çenmeysiz. Sımanlı zaman koygununla yarışa, zamanın işlerini azırak bozsun çensen kaşki. Şıkılıp sizden yakışırak bilmen. Bapta. Bekip çoğun kıldım. Öylük ocaklık kıldım. Burçum mu adab oldu. Kağınını özün bil. Akıl bilen yaşaydıgan cihan bu. Hatırcan bulun. Sizden yakışı yaşayamışsam hesap emez. Şundak yaşasam ben mi hatırcan bulayım ben. Tursun Peyzi gepini ahırlaştırıp kotandaki 40-50 tuyak koy öşküsüne haydab tağ bağırıgı karapmandı. Bu günlerde kent komiteti dekallarını sırtkı çıkıp işlep pul tepip gelişki seferber kılıp atattı. Bazıda yeniden kurulgan zavutlağa, yeni bazıda yol kuruluş oranı verip işildi. Pul tapıdıqalı iş bolsa hiç kim başlatmaydı. Arman er ayal çıksı, beş mu yerdeki onlılık çıksı, beş mu yerdeki onlılık. Zaman zavutta işlesem erkin bulamaymen, çık pul tapamaymen de onlılık beğini bireylengi kötürüp yeri vetip şehergi geldi. O dastlabki cıq pul tepip şehir turmuşunun huzurunu sürmen dep oylığan idi. Lekin iş onun oylığını dek bulmadı. Şehirde yakşı işlağı eriş üçün bilim buluş gerek. İş olmasa hazırkı devirgin maskeye güdek ünerkes buluş gerek idi. Zamanda bulanın hiç kayısı yok. Şundaktı mı o bel koyu etmey devamlı tırışına dalıdı. Çünkü onun datısının nemi digerlik iade değildi. Neticesiz kaydıp datısının aldığı yerge karıp duruşka gurur yol koymaydı. O dastlabki bazı işlerini yaratmadı. Tanlap baktı. Kiyen tallaş emez, udul kegen işlerini kılışımı ters toktadı. Pul kajdaydıgan yer azade. Pul tapıdıgan yer kısılışıp gedi odattı. Şehirge gelip onun en çoğun çöngini horurluk kılışkı bulmaydıgalı kıydı. O ilgirki horurlukunu taşlap karı iş bozumu can tikip işildi. Şoğunası bunda pişimi her günü çıkıyı vermeydi. İki gün işlep, üç gün birka yürse, korusu konumu bakanmaydı. O azırak pul yığıp, bire ticaretki girişip bakmakçı boldı. Bırak, koç koyladki yaymıncılarının tolılıkı kıkarıp, bu işten marayı yandı. İnkırakını yıkkanda köz yetmedi. Yenili kar küçüge tayınıp, pul tepişini yakşıdak oyladı. Bu net, küçüneli çıkarsa, iş tüyüyende koluğa nek pul tiketti. Ziyan tatmaydı. Bir akşam kınıp kuklavasa, ardı kumu çıkarttı. Onu da 2 yıl ödüp getti. Bu ceryanda o adanısını yoklap geliş üçün üç kıtın mehaliye badi. Özünün pul tapkallıkını bildiriş üçün her kıtın bağında çişini çişlep durup azırak soğuk salam eli vardı. Tursun Peyzi akıllık adam bulup oğlunun halinin nedir neyçi işgeliğini bir karapla bilip boğan idi. Şundaktı mı onun könlüge soğuk su sıpışını kalmadı. Bir moca ilham medet bir yerdiğen sözlerini kılıp yeni yol kısıp koydu. Zaman yeni bir özgürlüğünü baykıdı. Ödügerle ilgirgidek iş hakkını sebepsiz tutulamay, kıgan işinin o ye bu yerden kusur tepip pul tutup kalattı. Zaman destepte değişken pulunu sakalanmaydı. Bunun gümü amal yok. O, kımız kılıdığan adam bayıydı. Ödügerle iş tükügeğinde özün gümü amalsız işgeldikini. Loben pul bəmize iş hakkını birinmeydi kalıkını eğitattı. Bazda ula öntönsüz yokap gitip, neçükün kıgan emgeki bika bulattı. Şundak çağda hemme işten rayı yenip, ihtiyarsız mahallesindeki küllerini eski alattı. Dadısının sözlerinin tolumu oralık işgeliğini düşünetti.

neçe minutka bağmayla olanın yanına iki sakçı yitip geldi. Ödiger yüz belgen kişilerine kısıkçı sözler verdi. O iş hakkımda vermedi, şunu urdun. Dedi zaman özünü aklap. Şundaktım o adam ursanız bulmaydı de. Dedi sakçı onun tenbih verip. Kalan işine sakçıkanı verip deyişeyle. Zaman işinden bundak mürekkepleşip gidişini oylapma bakmakan idi. Lakin o emdi keçikken idi. İki sakçı olanın maşınına selip sakçıkanı gelip badi. Ahırda zamanın adam uruş kılmışından amallık başkuruş nizamına kılap işkendi ki. Şuna 500 yuan cereymanı koyulgalı ki. Onundan sert zahımdan gücüne doktorhanına apırıp teşörtüş. Davalı diş gereklikle uçturuldu. Ola sakçıkanından çıkanda vakit hele bir yagi bağlan idi. Zaman doktorhanı terepki menşik temsil edildi. Ödiger onu top tutup koydu. Bade, ben teşörtmeyim ben. Nemişka? Dedi zaman hayran bulup. Hey! Sen beni ölügini satılgan adam görüp kaldın mı? Ömüsü... Bade, işini kıl. Ben bu öyge kaytay. Zaman, cahide dank edip durattı. Ödiger bir neç kadem menip bulup, toktap, arkasını burulup dedi. Mankara, ben bu onca eski adam emez. Bugün sana nimbo kalıgını bilmedim. Ödiger...

Dem yere patat iş hoş akmadı. Hoda bera zorla bir şıksiyle otkan dek. Bunda işlesen ben emez. Başka biri bolsa mı pul dek yüzken meydu. Asla azırak tembih pop kalsın de 50 gün tutup bağın idi. Lekin sen belki yolsuzla kıp gettin. Küçük gene iş üçün kol götürüp başkalarından uğraşıp yursan bulam da. Ödiger gibine tük tüklük edip kaldı. Gece havası obdallı salkınlap kalan bulup zamanla ihtiyarsız titrek bir ışıkı başladı. O korskının başkalıkını hız kılıp yakılı yerdeki bir aşkanlığı kerdi. Tamaktan kiyen eğer kademlerini yötkegin içe icarı ağın yatak öyüge karapmandı. Onunla obdallı hargınlık yetken idi. O bilimsizlik, hünersizliknin dedini. Ecir kınmay durup yaşayışının testikini tonca kettim çonkur hız kıldı. Tursun Peyzi, şu balını muhtaçlıkta koymay, bekip çonkıgan idi. Zamanda bu öyde hemen az teldek tuyladı.

0: Şunundan keyin ochiq yig'i ovozi anglandi. Zamonning vujudi muzlab ketdi. Mudi hech bir qorong'uloq uning ruhiy dunyosiga yopirilib kirishga boshladi. Ona, gap qilma, nima ish bo'ldi? Bolam, dadang onasi yig'isini to'xtatib, gap qila olmayla yana o'ksishga boshladi. Keni mana, yig'lama gap qilma. Dadam u sog' salomatdu. Ona yana bir dam yig'lagandan keyin so'zini davomlashtirdi.
1: Dadam tugab ketdi bolam.
0: Zamonning qo'lidagi telefon turib ketdi yerga tushib ketdi. Onasining keyingi gaplari uning quloqiga kirmadi. Onuncha bo'lsa, dadasi mangu oshu holatida turatdi. Kech kun o'ltirdi. Atsi yana tong otdi. Dadasimo bir kecha uxlab, atsi tong saharda o'rindan turib, qo'y o'shkalarini haydab, tog' bog'riga qarab mangdi. Cho'ng uyda dadasi bo'lmasa bo'lmaydi. Onliq bog' Tursun payzi bo'lmasa meva bermaydi. Tursun payzining naqshi ovoz bo'lmasa, tog'lar g'irib sinib qoladi. Tursun payzi bo'lmasa, daryo shovqinlari mo jimib ketadi. Zaman darroq xiyolidan chiqib, reallikka qaytib keldi-da, chopinini murisiga tashlab, oldirab yotoqdan chiqdi. Ko'chadagi shovqin so'ranlar xiyolini pastlagan. Mashinalar mashalonglab qolgan edi. Uning tong otkich saqlashga taqati yo'q edi. Uyga qarab yo'lga chiqdi. Shahar bilan uning mahallasi 3 soatlik yo'l edi. U cho'ng uyning oldiga kelganda tong suzdishga boshlagan edi. O kira haqqını berib etib, oylığı kirişiga beşiği oq yoqlıq artqan anısı öydən çıxıb, zamanı körüblar tağınıdı edilib yığılab getdi. Orqısıdan inisi, sınlısı və başqa uruqtuq qalamı çıxdı.
1: Dadamın meyitqi ne? Tünögün kəşi yerdi qoyu vəttuq. Hə? Nemişqa? Bir gün saxladuq. Sən bilən alaqılaş qılıb olmadı. Tönögün kəş dadağını yerdi qoyub boğandın kiyen, inin yazı basırıqı berib, telefonunga pul qaçılab geldi. Şundalı sana bu xəbər niyət küzdük balam.
0: Küllə, yanılı borunqıdək ödeyə vədi. Tursun pəyzinin qəbrisidən o cüblə önüb çıxdı. Ölüm, təbii qanuniyyət. Ləkin dadının ayrılış, senin bər dəvrinin axırlaşqalıqıdın dərək berdi. Pul, baylıq, oyun tamaşı digərlərini tapqılı buludu. Pəqət, dadınılı qaydı tapqılı bombaydı. Zaman anısıdın mı ödərək mükçüyüb qalan idi. Şundaqdım o, qaddını ruslimisi bombaydı. Ölgəllə əkətdi. Tiriklə yaşışı gərək. Zaman beğini başqılağı icarı bir vətkəşkə məhəllə tıqladığan başqa işimi yox idi. Şəhərgə qaydaydısə, dadısının yedi singən bu öydən ayrılğız kəmməkdi. O anısıqı yardımlaşıb çoğun öydə turvatatdı. Dadısının qalğan almalıq bağını pərviş qılaş, dadısının avanı pərviş qılaş, dadısının avanı bəxş bilən məşğul boldi. Tursun pəyzi tirişan adam boğaşqa, dərya boydan bir bacı yer içib, onu mu almalıq bağqa aylandırgan idi. Yazmı ötüb kəpti. Köz gelişi bilən bağdı ki, almalıq qızdırıb pişdi. Məhələ, almanın xuşiydi bilən toldi. Bu yıllada oybağ yesirgi qızıl postuq navat almanın danqı çıxıb getgen idi. Әр елі күзді қиырындаш өлкілердігі мейвіс одиярлері бұй ергі келіп, алмыланы бейвасты сеті оладды. Оланың сеті велеш өлчімігі тошымған бір қысым алмыла әтіраптікі базарлады сеті оладды. Тұрсын пәйзе, пішқан бағын боғашқа, алмы көчетлерінің өлчімлік баш құрып кеген еді. Бұй елмі ішкі ердігі бағдан хейлі обдан керім қылынды. Заманның әзелден деқанчылық ішлері білен құшы ек еді. Шуңа бағдан қанчылық керім болыдығалықығымы көңіл бөліп кетмейді. Лекін бұл қытым оның ұйқысы ечілді. О шәһәрде яшыған үш жыл жәрияныда, болып мұ дадысының өлімеден кейін, адам үшін күн өткізішіні күпайы қымайдығалықыны. Өз өзіне тепіп, яқшы яшаш білән әкметік яшашының мұхимлықыны чоңқыр ес қылып кеткен еді. О чоңқыр ой қиялладың кейін, ижарыға беріп әткен бағыны қайтырып алмақшы болды. А, бұл қылған қамдашымы деп қа? Dedi, məhəllədə şəbəşini çayqab. Nəçə illadın bir yerə bağlıdan qarın olmadı. Taşınıb qalğan bağını pərviş qılıb, əmdə bir yolu sağında, köçün qızar.

saklap duramayman. Bak özümden. Senden teki mocan pul ağınım yok. Perviş kısağın şununki yarışa paydasını gördün. Öz vaktada bak kaçan lazım olsa çocuğa kaytırıp yermeyen deyin idan. Aramızda hücet yok. Lekin sen mi bir erkekte? Lavzanda durmasan bulmaydı. Ha, Tursun akamdan yüzünü kınmaydıgan bolsam. Ahire mahalle dişi bağını onunla kaytırıp verdi. Zaman bağını kolu elipla küzdek pervişki girişip yaptı. O asıl horun emez. Fakat bir mezgil hamhiyal koynumga girip kılıp riyallık bilen uçuruşanmıgan idi. Anısı mı oğludaki özgür işlerini hiz kılıp yaptı. Dadısı hayat bolsa oğlunun bu ruhiden söyünmeyi duranmas idi. Epsos, kişilik durmuş, daim şehrin çüşkü okşaş, muhim yerlerge gelgende üzülüp kalıdıkken. Tursun Peyzi ölüp getişten bir nece ay ilgiri, navadı zaman mehalge kaydıp gelse, nece tuyak mal verip, onun özünü on şevelişe yardım kılmakçı boğan idi. Ne mi dediğim bilen balı emez mi? Oğlu durmuşta kıyını pasa, dadının yürekçi çıdamdı. Şuna anısı, yol dışının arzusu boyunca zamanga yaram koydan on tüyak bədi. Bu dadanın arzusu idi bulam. O senin yakşı yaşışını arzu kıladdı. Çokum dadamın arzusu da yaşa çıktırışımın ona. Şunda kıgın oğlum. İki tağla heybet bilen kat götürüp durattı. Şimal tarafdaki karlık çokula. Ve şu karlık tağladan ekip gelgen ezim deryanın şavkuları birden mi toktap kanmaydı. Zaman yeni bir kıyafet bilen top doğru bir yıldırıştı. Apsi beygen koyla 17 tuyak boğdu. Şu yıl küzdeki almıla tekimi rengdar, tekimi temlik bulup işte. Şu ortu pırak, ezim deryanın erkek suyu almıların acayip lezzetki iyi kıgan idi. Mahallede almının bazırı kaynaşkı başladı. Lekin zaman almıların setişkı aldırıp gitmedi. O allı kaçan bir plan tüzüp boğan idi. Olmula toluk üzülüp boğandın kiyen zaman bulan ölçemlik yeşiklerge kaçılap şeherge toşkı tayarlandı. Kandak bula balam, muşu yerdili top ötküz vessan obdunarak mekin. Hey, enzirmen ona, dedi zaman işenç bilen. O olmulanı bir maşınıgı kaçılap şeherge elip badi. Lekin top ötküzmezden bir öyni icarge elip besip koydu. Bir neç gün oylanıp yakşı bir orunu bekti oğandın kiyen parça setişini başladı. Öz bakımdan almışı, oy bakımdan navat almışı degen şu. O, şundak vakırgın içe, aldıdın ötken her bir ademge bir dal almını tutkuzup koyattı. Almıla, közden yığın yügedek çıraylık, cilvedar idi. Ertesi onun vazırı kızıp getti. Kilovatkan heridarlarının

Radio anlıqçılar. Jokurda Turgun Mecit'nin Özbegim'nin anısı namına pekaisini dektiğinlağı sunduk. Tövendibar nafşanlaylı. Nafşdankin programımızdan sarkıl mazmaları devamlıq dektiğinlağı buludu.

هر قدم اولو ودنم جنگو حقه ده اثر یازمخشی بولوب قولمغا قلم آغنم دا هایا جان فخرنش تویقسی دا بالالق چاغلرم دا دادامنان بزگه ایتب بگن تاثیرلیک ایگایه و نسیتلرن اسلیمن دادامنان هر بر سوز شرکتی ودنگی بولغان چونقور محبت چکسیز حرمت بلن یوغرلیب کتگن ایدی دادام ساواسیز ایدی آزادلیقتن کیین یانی تانگ ایتیب مکتبده ایچیلغاندا Acayip hayacan, hoşalık çömülgen dadam, çay sakallarına ak sancığını karmay, mektepte okuvatkan akı ağaçlarımla ustas tutup, xat savadını çıkargan. O kündüzleri etsiz erip işleri bilen yerip çarçısı mı, keş buluş bilen yine akı ini, ədisinin neçimizden tapşırıq işliginimizgi kargaş, kitap okup oturattı. Biz tapşırıqlarımızda işlep bulup, ika boğunumuzda, dadam bizgi ötmüştüki cephalık küllerini tolımı təsirlik sözləp yerip, Közlerge ıssık yaş alaptı. Hem de hemimizni bugünkü bəxtiyar, xatırcam, xoşal küllegi eriştürgen partiye, hükümetke çeksiz minnettar buluşki yitekle bizge vətənpərverlik terbiyesi beretti. Yaxşı okup yaramlıq adam bulup partiyege vətənge samimi cevap koyduruşimizni eytatdi. Tırışıp ögünüp savadını çıkarıp alan dadam kiyinki küllegi bir kızıltaşlı tom xatır edeptirge bəxtiyar zamanını küyləb Şiir, hoşaklan yazdığım bağdı. Bağladı kızıl gülle, yeni çıpırak çaştı. Anı vətənim cüngü, bizgi kən kuşak açtı. Yetip geldi hoşallık, bulduk manı biz azat. Pervaz kıldı arzula, vətən bolğaş, kuş kanat. Köçet diksek, red redde, içilip de uz çeçek. Vətənim bəxş etdi, bizgi güzel,

Elmez çönlü bostan. Uluğ vatan şanige yazmez hoşak dastan. Mundaq çağladı akı acilerim, dadamdan hatırı depterini koludan kolu ilip talış boğup getirdi. Dadam bana muşumdaq sözleri dilemez, Çin yörgiden yazgan kımmetlik edebi yazmaları arkalık mı, bizgi vatanperverlik terbiyesi verip, her kaçan minnetar bulup yaşayışını öğütetti. Dadam her günü seherdik etmenini götürüp etizgımanganda, körüknün buzulgan yerleri, su teşip igiz pespop ketken etiz yollarını uçurasa, başkılağı bəs sanmazdan küçünün yetişçe remont kılıp on şap çıkarttı. Bu körük yollarda biz de mağmayımız bu. Nemişka her kıtım sizde on şaysız. Dəb sorğan iduq dadamdan bir günü. Yol körüklerde yurt mahalletke oruq tıkkan, kolum hoşunlamanıdı. Yaşı işinin çoğun küçüge bulmaydı o balılarım. Şu çağda dadam, suallarımızga şundak cevap bəgeş, öz işini davamlaştırgan idi. Bir kıtım etizden kaydıp gelibeti, yolunun otursa da lık kıtıp baktı kaçılanğan çoğun çik tağar durgalıqını görüp, hoşallıktan toğılap kettim. Dada karga, baktıken sasak ne çüz yöndi yaraydı. Bala, başkalarının nesini özümüzden kılvasak bulmaydı o kız sizke egen mal dünya, buzdup kalan tamak okşay sanmaydı. Navadı bizden nesimiz, yütüp ketken bolsa, tepu ağan adamdan kaytırıp yerşini ümit kılan bular yeduk. Şundak o, özümüzden başkalarının oranına koyup oylusak, yakşı, şuna alım bulmaktan, adam bulmakta istedemez mi hocamla? Dedi dadam harbini yolunun çetiki toktatkaş. Dadam, şulanı digeş atını yol boyutki derekte bağlap koyup, paktının iyisikaya gücü saklap durdu. Öyge ekitip dursak bulmaz mıydı? Öz berip ekesse, dedim ben kuduruşum. Sevurcan, ken kosak bulun kızım. Dedi dadam, burnumunu yengil çimdip koyup. Dadam işkimez, keş kürgüç saklap, ahır paktını çürüp koygan, ma familiyelik huyzu ayalının koluğu tapşırıp bəgendin kiyen, onun kayıt etkan rahmetlerine tüzüp kınmasını etip, öyge kayıttık. O çağlada dadamdan nurgun sözlerini taza çoğun düşünüp getirmesem mi, onun vatanperverlik royi, her işten minnettar bulup yaşayış yolu, ahlak pəzilidi, menin gödek kalbimgi ölçmez əslime ve mengülük nişan bulup sınıp getken iken. Yani bir kıtım mal bir kuatkınımızda tolumu obdan et ağan bir sağlık koy, koylarımızdan arısı koşulup kaldı. Dersleptu koy iğiz kelip kalsa acep emez de hiyeli uzak saklap baktık. Kemigenden kiyen kün oltırganda melimizgi koşun öttü. Koy iğiz kemmedi. Dadamdan tapılığını boyca kolum koşularının öylerine girip koyunun iğizini izledik. Eş kim koyu yutkin ne demedi. Koy barğancı semirip tekim yoğunam kedi vatattı. Ardın iki ay ötüp, bu koy kozuldu. İkisini tapamağınca, onu özümüzden koydak bilip, yumuran otla bilen yakşı baktım. Omak bürcüp kozları boza, başlarını sılap, bekle amıraklık kılattım. Kozula et ilip, közden yeğini yüklük boğancağda, tuyuksuz koyunun ikisi çıkıp kaldı. Bir neçe aydın bu yan, biz bakkan diken, onısını koydurup bensek mi, kozısı bizden buludu da, dep oylığan idim ben. Kozlarını silahge koyup boya yaka. Bir neç koyup otandan çıkıp getip yutup getkendi. Başkalarını lanmı iştila yap getip de. Biz teki bu koynumu iştiyip getken okşaydı o dep istemegen. Başkalarını anlısam, geldim bir yere koynun ikisine toktumayız dep siz. Koynun tepilgini mi çoğun eş? İşki mağızı anarı da kızıl, kanşı ağırlık kegen kırgız yigit, şundak dep kozlarını kotanğı haydedi. Dadam bolsa kotanın işkini tosap, kozlarını elip kılışkı pakatla unumidi. Ben dom suyup öge girip gettim. Bir hazadın kiyen dadam beni kuşkıda oldurguzup çaşlarımını sılgın içe. Kızım, siz teki küçük, bilmeysiz. Yakşılık kılış bir iki kıtımlıkla işe.

solgun çüp getirdi. Dadamın bu hoşallıklarından telikip külüş yaptık da keyfiyatımız götürülüp ardukumuz çıkkandık bulattık. Dadamın ötmüştüki keçirmişleri ve yeni nasihatleri bizden tepekkürümüzü kanatlandırdı. Ailemiz onca bay bay yaşat bulmuş mu? Biz çonkur mehir muhabbet içinde çoğun bulduk. Ben toluksuz otur mektep çıkan yılı dadamın kesili ığırlap burun kıda kitap okuş hem hat yazıştım kaldı. Kahide onun kollarını sozup bir nesi izdavat kalıqını köygen haman ilki hatır depterini ilip onunla körsetkinimizde dadam hoşal bulup beşini lanıştattı. Ondan gözlerini yumup bir azdan kiyen ötmüş bilen hazırkı turmuş seliştirilgan hoşallarını tokuydu. Men ya ki acam dadamın etkini boyca hatır depterini yazattık. Ne mi dep yazdınız? Sorup koyattı dadam her bir kuplet hoşakını dep bulup kendinle. Biz özünün dep

Vatan menin oilamken, bildim bunu dadam sözden. Vatan dedim hayacan bilen, salam sana sehra kızıdın. Mısırala, eni şundak adi, emma çen kalbimden urgup çıkan sözler bilen başındayıp, ahırı 30 kıpletten tüzülgen, vatan hakkı dediğen şiirimini pütküzdüm. Keyin kükülerdi yazgallarım, jurnallardı kaini kaindin yalan kılındı. Arkadım eserlerimle jurnal mündericilerden köyünümde közlerimge ıssık yaş ağınımca dadamla esleymen. Bugünkü Bahtiyar Külagi eriştürgen uluq partiyemge çonkur muhabbet bilen teşekkür eytimen.

0: seviyeni iş kaçırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Jonfa milletin ortak gövdesi engini müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözlep, Jungoçu zamanı bilaşkan Şinjan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen kütüp çıkaylı.
2: Bekaterlik engini puhtu turguzup, bekater işlep çıkırış katırının aldığını elip, bekater işlep çıkırış kavupını tüketeydi. Bekaterlik yolunu ilgilenmeydi, tosup koymaydı. Ciddi ahvalda tarikatlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilenip, Bekater işlep çıkırış müdafiye sipini müstehkemleydi. Hemmeyden

Devlet bayrağını söyleyimiz. Vatanını söyüş 32 yılını bir kümde ötküzüp aralını saklap devlet bayrağı çıkırıştı geldiktir. Karlık çıkır arayında vatanının zeminini kovdaştı geldiktir. Maharetini tavlap hava boşluğa aldın kısepini çin saklaştı geldiktir. İnkılavi ruhunu evlatlığı ügütüştü geldiktir. Tamak meselesini cungoluklarının özgü tayinip hel kılıç digerlik dur. Olimpik tenerket musabık

0: Hayatta biz her kıl kıyınçılık ve umutsuzluklarla düşkünümüz. Lakin turmuş biz gibi bu kıyınçılıklarla kandak maslayışını ve onundan küç kuvvet ilişini öğütüdü.
1: Bu kıl maslayış iktidarı bizden hayat yoludaki en kıymetlik baylıkımız. O bizden kıyın ahvalı düşkülgende Tekhmi Kayser ve Batur kılıdı.
0: Şunda hürmetli radyo anlayış dostlar, Kumul Radyo Televiziya Stansı, Uyghurcha Universal Radyosu'dan bir vasıta anlatılıp atkan. Bizden yaktırıp anlığa islemen Riyasetçi Dostonla Abdüveli Mutallib.
1: Ben Riyasetçi Dostonla Almira Samet.

0: Dostlar bizim online yaşlı programımız düşemedin cümle günü gece. Düştün kim beycan vakti saat 6'dan 7'de gece 1 saat bir vasıta anlatılıdı.
1: Şimdi akıllı uçularımız bu şu 1 saatlik bir vasıta anlatış vaktimizde bizden ve işin organı supamız FM 1079'a biz alın uğrulaştırgan nakşla içinden tallab durup nakşının ismi yakirat numarını yollaş arkalık nakş talep kılışanlarını kızgan karşı almaz.
0: Şunda.
1: Yine onun başka yolladım yan vatkan dostlarımız yol katına şuçur yollaş bilen bir vakitte yine mayın kaçılaş, gaz kaçılaş, punktulat kehvalladım mı? Kolay bolsa uçurulan yollusu buludu.
0: Şunda.
1: Uçurulan kütüvatımız dostlar ve işin organ supamız FM 1079 ile üçün devamlı mülazmette.
0: Onun başka dostlarımız Kumul şehirdeki Yugurma Taratko merkezimizden Abdi İtali Sılumi Yunit yakınlığa düşür ve ilişki arkalıkla bizden anıltılı vatkan barlık programlarımız ne doğru bazı kişilere ait de telefonla arkalıkla bir vasıta almayalı isler dostlar.
1: Şimdi dostlar tolumu kolaylıkla düşürüm. Gen dostlarımız bol sağlığa düşürüp sınav görüşü onlarını devamlıktan. Gen dostlarımız bol sağlığa düşürüp sınav görüşü onlarını devamlıktan.

0: dostlarımıza programımız numunu ait yaxşı başlayan bulduk. Bunda olsa bugünkü programımız yeni kayısı məzmunla uğurlaştırıldı. Kayısı nakşılarını yapıp geldik. Yani aldı bilen nakşılarımızdan tazımlıkını bir yetküz biteyli.
1: Şundan kulaylı.
0: Bugün bu okşaçlar 5 tane nakşı uğurlaştırılan bulduk. Yani birinci numarada Merdan Ablaki mecrasındaki Aylın Ay namlı nakşı. Bu yeniden ilan kılınıp tocumu. Hamburumuzun yeniden çiğdi.
1: Şundan ikinci numarada İbrahim Enver uğurluğun Tepilmaydu namlı nakşı.
0: Yeniden.
1: Bu bir yeni nakşı geldi dostlar.
0: Üçüncü numarada Alım Ablat icrasındaki Hinim Coram namlı nakşı.
1: Dördüncü numarada Zahir Şah Ablamet uğurluğun Meylimu namlı nakşı.
0: Beşinci numarada Yusuf Can Mecid icrasındaki Ayının Balısı namlıkmış o. Beş tane nakşı uğurlaştırıldı. Hani onda olsa yokurku nakşılardan üzerinden yaktırıp yakışı görüp anlaydığı nakşılarının abiyem bizde peygamberdin beş küçük bu var. Tertip numarını veya ki nakşının ismini bir vasıta organ supumuz FM 1079 yollaşı arkalık nakşı talep kılışınlarını kızgın karşı almayız dostlar.
1: Şundak.

0: Şunun bilen bizden avazımız Aksu asmını da yanrağı edip de Aksu'daki dostlarımız programımızda anlayıp bana Aksu'daki Polat dostumuzdan uçarı yetip geldi.
1: Karşılmaz deydu. Yaxşı mır yasetçiler. Mağlanan muş vakti güldün güzel bulsun. Menden hem mağla otluq salamına yar bulsun. Bugün yeni programıma katnaşkalı geldim. Depto karşılmaz.
0: Vay. Kaysı vakitte, kaysı programımıza kestiniz bizden işimiz çok uçuk karşılığımız.
1: Şunlar.
0: Bana şu radyo çastotlarının içinden bana tallap, güller içinden tallap, serhallarını tallap bizden programımızda anlayıp da.
1: Şunlar
0: ki. Bumuz tallaş çıkken de, muşun yaktırıp anlığından demek, bu ne mi buldu, ne mi buldurdu dostlar? Köp sözü sek bulmaydı hem de.
1: Şu.
0: Bizimiz mahtana olup kalmayız.
1: Onda o zaman nakşlarımız içinden yani özünüz yakış görgen nakşlar boz tallap durup talep kuvasınız buldu ha Polat dostumuz.
0: Şunda boptu. Kani onda az telefonunuz ne? Yollan. Onundan başka dostlarımız mı? Kani uçurdur onların kütüb attığımız dostlar. Hem de bugünkü yaşlar sermige sahibimiz gururlaştırılan mezmonumuzdan temizini bu dostlarımızı yetkizip koyup duraylı.
1: Yani siz üçün hem mi adamın kucaklığın var diyen temike.
0: Şunda sel turup bu mezmonu anlığandın ki ki özenlerinin tesirat göz kararışlarınla mezmonu anlığandın ki ki özenlerinin tesirat göz kararışlarınla hem biz bilen ortaklaşanla buldu.
1: Şunda.

0: karısı yıldız, gözünün karısı yıldız deydi. Hmm, buldu. Onda olmuş ya da talepte kep kaldı bu değil mi ne?
1: Kep du. Bana Polat dostumuz birinci numaralı naksın talep kılay dedi. Yani aylın aylımlı naksın.
0: Haa buldu. İsmail'ını hatırlayıp koydu oksal durupla. Telefonunuzu ne uğurlayıp birimiz he. Yani kaysın dedi?
1: Birinci numaralı naksın.
0: Demek birinci numaralı naksın birinci bulup dostumuzdan aramı olsun dedi kendimize.

0: Siz üçün həmə ədəmni quçaqlıqım ba. Taksi çakırıp koyup mekmanxanının işi kaldığı kəginimdə şopur ustam taksinin yeni da külümsürgenecə meni saqlavat atdı. O mağa zorğu külümsür avatqandak yolu uçulağa üzünün qızgırlıqını es kuldurmaqçı boğandak toyğu bədi. O menin bir çoğun çamadanını götürüp çıqıvatqalıqımını görüp dərhal aldımğı kilip yük tablarımını arqısandı qısilişim.
1: Acet yok, rahmet özüm salay boldi.
0: Taksiye çıkışımla o menden. Su içem siz taksiyede su ba, deyip sorudu.
1: Ay rahmet boldi usumudum.
0: Deyip cevap verdim. Ben hayranlık bilen uğurlukça taksiye çakırış yumuşak materyalığa karab baktım. Çakırgınım adet ki tor taksisi bulup alaydı mulazmet abdumobil emes idi. Esimde kalışça fakat alaydı mulazmet abdumobildila yük tak yütkeş ve mineral su bilen temilleş mulazmeti bilen temilleydi. Şulan oylab dursam şopur yana. Hava tanışıqışının temperaturası muvafiq bo'pti mu? Naqsha almoqchi bo'lsangiz o'zingiz qo'yib bering, dedi. Men oxiri uningdan so'radim.
1: Ustam, zitim otaydi deb qolmang-a. Endi bu odatdagi to'rt taksi tursa, nimishqa bunchi ko'p mulozamat bilan ta'minlaysiz? Men taksi shopurlarining bunda qizg'in mulozamat qilganligini noyit oz ko'rgan.
0: Shopur ustam bastalik odam bo'lib kulimsirab turardi. Sualimni anglagandan keyin uning chiroyi bir dala tamkin tusga kirib İç-içiden çıkıp durgan bir hıl hoşallık kakis etti. O hudi, haa, kızgırlıkım ne, baykapsız da, ben hoş buldum, tekimenden bu işini sorudunuz, derhal cevap birey, devat kandakil kılattı. Andın bu şopur ustam, makalı kılıp yazışka erzügedek, mondak bir hikayeni sözlep bedi. Haa, ben siz gidesem, kızım yasaydı okuydu. Bir günü tuyuksuz umana, belki de yavaşlap kalandak bilindi. Nima bolğununu mu bilmedi, hudu başka bir adamge özgürüp kalandak kılattı. Onundan nemiş boğalıqını sorusam, o mağa uqtkutusunun atananlağı tuydurmayı yaxşı iş kılıp, yüz qetimliq rəhmetini yığıp kelinla digerlikini etdi. Şunundan ken onunla her qetim rəhmet desem, o bəkli xoşal bulup ketidigan boldi. Kenç işkimiz, məmmu taksi haydab, başqalarının yüz qetimliq rəhmetini yığıp keliş doğursa da, keliş doq. Bana hazır siz mağa 10 qetimdək rəhmet dediniz. Onun təmkin və səmimiliki meni təsirlendirdi. Kepini kımmağın bu hakikaten yakşı buludurken. İlgiri taksiye haydısam bek çarçap getettim. Hazır kılıdığan işim köpeygen bozumu, dekin keypiyatım naaydı yakşamınıp kaldı. Siz menden nemiş kıbında kılıdığalıkımını sorab, sorugan işkinci adam. Bunundan hili köp muhabbaqiyat duyusuğu erişip kağandak buldum, dedi o. Men onunla.

0: Hem adam mezbunni sunğan bolduq hem de bir yerde bir taksi şoförü bilen xeridarının ki otursa deyip berilgan qısqığını bir diyalog arqalı hem de siz üçün hem adamın quçaqlığım ba degen bu temanın nime üçün şunda qoyğanlığını bizge yoritip bergen boldu ya.
1: Doğru.
0: Yani mushu maqamı aqıdım deyilip de başqa

0: bizde.
1: Buldum.
0: Hem de dostlarımızla daim eski atıvatımız. Dostlar bizden bu programımız. Düşenmenin cümleye geçeceği bir vasıta anlatıldı dostlar.
1: Doğru.
0: Eğit bayram, şembi, şembi günleri tekrar anlatıldı. İnsanlar bu sene. Lekin hem de Nurgun dostlarımız yalıkı. Nehmet'e anlatı şimdi biz hem de kin yasap ançmınca. Onun içindeki yol uçurlarını çıkarıp etip anlatkan ki yanına bir vasıta anlatı işte duygu bırı da hem de.
1: Şu.
0: Lekin hem de mekçoğunumuz şu uçurlarını yollayıp eğer sizlerce vakti cevap kaydıran mekip kalsak bence ben anladım mekçoğu. Bazı dostlarımız doğru düşündü, bazı dostlarımız doğru düşünmeyen dostlarımız var.
1: Oy, bu edeb yollu mu doğru, kaydırı mı doğru
0: depe, ya ki onun uçurunu yetkisi doğru depe kapılıp kaldı. Depo uylap kalan dostlarımız bakken. Hem bunda bilgen dostlarımız bu, bu pek tekrar program var, az tepe dedi hem de.
1: Şuna vakitte yılıki taz programı anlatılatkan vakti radyoda bizden avazımız çıkartkan olsa biz hem de bundan sırtladı biraz bile uçuşup ağam olsa. Ya hazır sizin avazınız radyoda anlığa bir yer yürüyüşsüz o depe. Tepeşte dep kalı kalan bu hem de.
0: Oyun maşında oturup da.
1: Özür dilerim.
0: Vatkan. Son zamanda.
1: Hazır söz davranıp geldim.
0: Elam kokuyup çıktım son zamanda.
1: Onda olsa dostlar yeni 3 tane nakşımız kapı kaldı hem de.
0: Şunda yeni 3. numarada Alım Ablet icrasıdaki Hinem Coğram.
1: 4. numarada Zahir Şah ablama torulgan meyli mu namlık nakşa.
0: 5. numarada Yusufcan Mecid icrasıdaki Aynın Balısı namlık nakşa. Kaniyonda.

0: zamana sıça zahir şey havlumet icrasıdır ki meydumu namlık bu nakşe dönme yakşı huzurlangan buldum.
1: Fulat dostumuz.
0: Ya ha bana o.
1: Çıgılap çıgılap oynayıp. Şunu da pez oynayıp dur.
0: Urkula aşu. Aksu'daki derya boyları da mı da? Sol uçup gidip de.
1: Şundaki.
0: Buldu. Onda olsa hani. Hem de işte Allah. Nakşımız kep kaldı ya.
1: Çan tutaydı. Ama saç hanım coğramın övet kep kaldı. Alım abladın sehni tek kalımız.
0: Buldu kani ondan olsa. Bu nakşını mı? Yaktırıp anlığa isler dostlar.
1: Merhamet.

0: umumyüzlük allık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Ot abdide aldığını eliş asas, hayatlık hemmeden ala. Ot abdide mutabiyenliş yanımızını östürüp aile eliştir saymalarını doğru işle deyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip toktan ayrı vetişki tekişlik üskünlerini toktan ayrı ve deyli.
2: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi imza koyup elveren. Alimen.
3: Kaslayman.
2: Alimen.
3: Kaslayman. Alimen.
2: Kaslayman.
3: Alimen.
2: Kaslayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
4: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıyor. Sizinle ulan neye gidiyor lan? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim olup bölüp koyun.
0: Kanunçuluk ruhunu evcut.

0: saadet keltireyli. İlim fenni kızgın sevip, ilim fenge hürmet kılaylı.
1: İtibatlık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kavupu bak.
3: Torgu bihater çıkıp, şahsi itinlarını yakşı saklanla.
2: Balıların bihaterligini kovdap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
1: Beycin vaxtı saat 19.
4: Milletler İttifakı Terakiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
3: Ehletni halgancı taşlamak, doğru cayığa koysak yeni baylık

0: umumyüzlük allık seviyeni iş kaçırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
2: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, batıranı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pende kızgın söyüp, ilim pende hürmet kılaylı.
3: Aram şatlığı.

Çin yürekten tilgen tilekten, dilladaki muhabbetten, insandaki köyüm ve vapadın, ken kusaklık ve epoçallıktın keludu. Turmuşumuzdaki güzellik özümüzden başlansın, altın dinanla aman bolsun, yolunla uçuk, dilanla yoruk bolsun, riyasetçi dostunla Almira Samet'ten silege en güzel salamlarım gelsin. Hürmetlik radyo anlıkçılığa Aramşatka programımızı yaktırıp anlaşanlarını kızgın karşı alımız. Bugün programımız kurulaştırılan Sərxil yıkımlık güylerinin aram küllerinin adı ki güzel keyfiyatınlığa huzur bir işleşimi mütkülümüz.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
2: Jonghua milleti ortak gövdesi enini müstehkemleş asası liniyasını çın tutup, Jongochi zamanı vilaştırışının Şinjang sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
3: İctimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
4: Hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim postalkınız geldi. İmza koyup elbirlem. Alimen.
5: Taşlayman.
4: Alimen.
5: Taşlayman. Alimen.
4: Taşlayman.
5: Alimen.
4: Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
6: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıdı. Sınınca ulan ne gidiyordu kanka? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kumul bölüp koyun.
7: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarılıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarılıkı ait değil olağa zerbi bireydi. Yemeklik bir hatarılıkı yanı tarakiyatını birlikte işkaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak behar neydi?
8: Kanunçuluk ruhunu evci aldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini kovdaylı.
9: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim fendi kızgın söyüp, ilim fendi hürmet kılaylı.
3: Ot apıtıda aldığını eliş asas. Hayatlık hemmeden elimizini üstürüp aile elektir saymalarını doğru işle deyli. Öğüden çıkanda su, gaz ne edip toktan ayrı ve çike tekişlik üskünelerini toktan ayrı ve deyli. Medeniyet güllense devlet güllenudu. Medeniyet güçlük bolsa, millet güçlük boludu. Medeniyet işencini çıngıtıp, ocuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip yenilik yaratışta çıngdırayla.
9: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu, yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta, otun müdafiyelinişte hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü kovdap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
3: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık mezelleştirişini, kökertiş arkalık kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyişten naçar hahişini tüketeyli.
4: İki dostla, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
10: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
4: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla. Şüp getiş kalıp bak.
10: Torgu bir hatar çıkıp şahsi tınlarını yakışı saklanla.
4: Balıların bir hatarlık...

Muşu bir günü bimar sünge şokol urğuz qıl kiripti da, o tayarlıq qıvatqan sestrağa qarap depti. Hoy sestra qızcaq, men muşu okoldan azra qoğuma qaran. Oğritmay usta urasız cuma misa okol ne? Oy xatırcam bolunga, men okol siliş xeyl usta, yetin amsa. Depla götçü de sancıp dike, elik bimar voycan devetkendiki sestra qarap depti. İşkimizden kesip okşaydı gene. Uy, siz mi sestir ama? Yok hay, ben muzduz. Lekin ötükki mıhnı muştara kalkamayacağım.

Bir günlük işlerimizi oğuşluk tamamlap, sağ salamet öyge kayıtış, bizni kütüp durgan kadır dallarımız bilen cem buluşunun özü biz üçün zor bəxit. Aile bizge xuşallıq, işenç, ruhi uzuq beğişlaydıgan, arduqımızı çıxırıp dilimizi söyündürüdüğan, mehir muhabbetini küçeytidigan, söyümlük makan ve xormaz mehir buluqudur.

0: 있으면 고여식과 먹으려는 걍 어시 걸레일리스의 보레글랍 잊지라라. 무하벳 빌은 신장으로 구작을간다. 아담 대비였던 güzellikige çömeler. 아담 빌은 tağ deryalar birbirige hemrah. 아담lar payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar, rendar zeminni. Deryalar berido kalipki ozuk. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt. Sözümran gül çiçekler berer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemra, kümşren arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur berer şehirge. Tabiat soğısıdın turmuşumuz kırıdu, şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemi mevcudat, çüşer usulga. Güzellikler mücessemlengen, güzel Şincan.
1: Islah qilish yangilik yaratib turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Jonfa milletin ortak gövdesi engini müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözlep, Jungucu zamanı bilaşkan Şincan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
2: Bekhaterlik engini puhtu turguzup, bekhater işlapçıkırış khatırının aldığını elip, bekhater işlapçıkırış havıbını tüketeydik. Bekhaterlik yolunu ilgilemeyli, tosup koymaylı. Ciddi akvalda tarikatlaş işbirlimleri ve maharetini ilgilep, Bekhater işlep çıkırış müdafiyası ipini müstahkemleydi. Hemeyden bekhaterliki ahmiyet verip, ciddi akvalgı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştırayla.
1: Halkını merkez kılgan terakiyat ideyası da çın durup, her millet amının erişiş duygusu, bəxt duygusu, bekhaterlik duygusunu özlüksüz aşırayla.
3: Güzellik
1: duygusunu özlüksüz aşırayla.
3: Güzel aşk aşırayla.
0: Mahbiyatlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mahbiyatlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz için doğru.
4: Milletler İttifakı terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
5: Medeni katlaş, siz bizgi hemra.
6: Katlaş bir haderlikini köyünümüz gibi yüksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
7: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
2: Özümüzgi tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal küçünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
7: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının...
8: İçi dostlar, bekhaterlik selkarmanla, bekhaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
9: Öyde yalğız kalganda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
8: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kavupu bak.
9: Toruğu bekhater çıkıp, şahsi tınlarını yakşı saklanla.
8: Balıların bekhaterlikini koldap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
4: Beijing vakti saat 20.

Radyo Avrupa'cılar. Çok Anne Teşvikat programımızın yaptırma şahane kazanma açarımız. Ben Yılacak Bağır. Radyo Avrupa'cılar. Biz bu kadar programımızda yeni devletki partiye adamı Şincanlı bir arkadaşlar birini Polo Delcay'da onun yüzdeki işçilaştırıcı mozuluk makalını anladınız.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşımı sile. Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 3. günü, yakşembe.
2: Aval hava rayığın nazar silip bakaylı. Bugün keçiden ət gündüzgeçe Şimali Şincan'ın gərbi, Ürümçi şəhərinin cənabıdiki tağlıq rayon Qatarlıq çaylarının qısmen rayonları da azıraq yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgeçe hava uçuq bəzdi bulutluq bulub. Tövən temperatura 16 selisiya gradus, yukarı temperatura 27 selisiya gradus bulud.
2: Әмді бұқытымқы программымыздың асасын мәзмұнларыны тонуштырымыз.
1: Атаным район сиясетті еңілік яртышыны сыжыл чонқырлаштырып, ечіметі сүпістің дәрежісіні өстіріп, районлар әмкарлығын янымын күчейтіп, ташқи соудының сүпітіні өстіріп, үнімені ашырыш. Мұқым ешшіға пүтін күш білен түрдікі болды.
2: Автоном район yeşil asası kuruluşunu motor kılıp, yeşil tohni bivasta tutaştırışını çoğunkırlaştırıp, toh kaçılaş torunu mükemmelleştirip, yeşil işlep çıkış kuvvetini kuzgıtıp, yeşil sepergi çıkış körünüşünü ravallaştırdı.
1: Şincan'daki milyon kilovat derecelik, yorukluk, sıklık bilen, yorukluk volt bir gevdileşken, tunca pakiz enerjiye ülge türde torlaştırılıp toktarı kıtırdı.
2: Avtonom rayon umumi manfaatdar havolalik beqish tarbiyalash mulozimasi sistemisi qurilishini zo'r kuch bilan kuchaytirib, oillardagi bola beqi

0: daryasini o'stirishga quvvat qo'shdik. 600 dan ortiq fan texnika xodimini janubiy shimoliy Shinjangdagi etiz boshlarga cho'nqur cho'kishga tashkillab, atiyozliq terilg'ich ishlab chiqarishni cho'ridan naq maydonda yetakchilik qilish, texnika bo'yicha tarbiyalashni qanot yoydirib, mashg'ulot qilish qulay, o'g'inish, ishlatish oson, texnika bog'tisi, mulozimat bog'tisini bevosita dehqonlarning ishga oldig'icha yetkizdi. Keyingi qadamda akademiyamiz oshqushloq yadroliq texnikalarda o'tkalga hujum qilishni tezlatib, fan texnika va kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yo'g'rilishiga turtki bo'lib, fan tadqiqot natijalarini ko'lamlashtirib, bozorlashtirib qo'llanishni yanami kuchaytirib, asosiy qatlamning birinchi sepiga yuzlanib, fan texnika mulozimatini dal joyida yaxshi ishlab, mamlakat bo'yicha a'lo sifatli dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari bilan ta'minlash bazasi barpo qilishni puxta fan texnika tarkibi bilan ta'minlaymiz.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıb. Avtonom rayon yeşil asasi qurulışını motor qılıb, yeşil tokni bevasitə tutaşdırışını çoğqurlaşdırıb, tok qaçılaş tutaşdırışını çoğqurlaşdırıb, tok qaçılaş tep çıxırış qovutunu qozğutub, yeşil səfərə çıxış görünüşünü ravallaşdırdı. Avtonom rayonun tunç türkimdəki yeşil tokni bevasitə tutaşdırış türü bolğan eli Şintyan kömür ximiya sanayiti çəklik məsuliyyət şirkətinin 50,000 kilovatlıq yoruqluq volt arqılıq tok çıxırış türüge 245 milyon yuan məbləq selinudu. Bu tür yoruqluq volt pomkiti, energiya saqlaş sistemisi, həm tənşəş kontrol qılış sistemisi qatarlıqlarını öz içə qalıdı. Yakında yorukluk volt pomkiti kuruluşu tamamlandı. Bu türde asıl bulgan yeşil tok arkalık kömür kimya sanayiti işlep çıkırışı işletildiğen tok bilen bevasta teminleş, yeni energiyelik tok çıkırış bilen sanayiti işletildiğen energiyeni delcaydı udullaştırış işe aşırılırdı. İli, Şintyan kömür kimya sanayiti çeklik mesuliyet şirketinin muavun baş injineri Sao Vidong ahval tonuşturup mandak dedi. Yoruqluq voltun faydalanıb karbon qoyub verişini ünümlük tövəllətiş bilən billə, yeşil tok bilən ximiya sanayiti karxanalarını təminləyimiz. Bu, keyinki qədəmdə yeşil tərəqiyyat tıpıqa özgərtişdiki tərəqiyyat yönelişimiz. Bu türünü 10-cu ay ətrafıda torlaşdırıb yürüşdürümüz. Avtonom rayon bu yıl kirgandan buyan yeşil tokni bevosita tutashtirish siyosatini amaliyleştirishni chuqurlashtirib, yeşil energiya ishlatish

0: Mogu östürüş bazısı da Lay Topa və Zemburuğ'nun kuşeri hər tərəbki taralğan idi. Qeyrinsiman Mogu'nun ösüb bazarqı seylenişi bilən Nurgun ahali kelib Qeyrinsiman Mogu üzüş şatlıqını hiss qıldı. Arşan nahiyasının ahalisi Pınyimdi, dala məzlik toamlarının amının tamak üstülüge sunulub, baharda teximi məzlik toamlarqı eğiz tegi şaraitinin hazırlanğalıqını eytib mündaq dedi. Taşu yezisirge Qeyrinsiman Mogu'nun ösüb yetilgəlikini anlap, körüb yeğiş üçün kəldim. Bunundan üzüb, öyümde şorpa kaynasam çokum bəkli təmlik boludu. Dehqan Wang Jengang mündaq dedi. Kişiler üzüş üçün her günü arka-arkadan kelib atıdı. 5 ayının birinci günü arka-arkadan kelib atıdı. 5 ayının birinci günü teximi köpeydi. Qeyrinsiman Mogu üzüşünün 5 ayının ahırıca davamlı işini mölçerledi.
1: Stansımız kabri. Aksu vilayeti karlıq tağdan ekip çüşken əla süpetlik yerigen su baylıqı tayinib, şarait kırıp, şükürüp, özgüç su məsulatları bakımcılıkını tərəqi kıldırıp, kəsiblərdin güllendiriş kent ahalarının beyişini şıqaşırdı. Baynayası Meçiqi Yeza, Arıçıq kenti de belikçilə əmdili tutup kırıqaq çıxırılgan tırık belikliğini ayırıp, yeğirliğini ölçəp, abdombillarına kaçılıp, ürümçü, korla, kuçağa qatarlıq caylardaki bazarlarına toşıdı. Arıçıq kentindeki su məsulatları bakımcılık ailesi Li Yunlun mındaq dedi. 70 neçim o yerde 5 belik kölçüge ba, asaslıqı sazan belik, otxor belik, laqı belikten ibaret, püşkül belik bekavatı ben. Bayın ayası ənənivi bakımcılık təcrübesi bilen zamanivi pen teknikini yuğurup ölçənləşken yeşil ekologiyalik bakımcılıkını yolga koydu. Növbette bakımcılık bölümü 9000 modun eşi birinci fesilde su məsulatlarının umumi miqdarı 605.8 tonları yetti. Bu, bulturuq şu məzgildikidin 7.8% köpüyüb, umumi məsulat kımeti 8.178.000 yuandını aştı. Puştırpan ayası mol soğuk bulak suyu baylıqı əvzəlliki dayanıb, soğuk su... 35 yılının Alasay kenti, soğuk su belikli bakımcılık bahsi yakında bu yılki Tunç Türküm'deki cemi 70 modun artık belicanına koyup verdi. Bu belicanlarının kileriyle 8. ayda bazarı silinişi mölçerlendi. 35 yıllık partiya komitetinin muavunu şucisi, yezinin muavun başlığı Rincavi Mındak dedi. Bakımcılıkını köylemleştiriş, kesipini zencirleştiriş, pişiklaşını tücüpleştiriş, işlep çıkırışını ünümlikleştirişte terakiyat fikri yolu boyunca ıslanğan salmon belikli, salmon belikli ham göç partisi katarlık özgüç markalarını yarattık. Nevette bazıdaki kölçekte saklanan belik 600 tonluğu yetip bu yıllık umumi mesulat miktarının 800 tonluğu yetişi mölçerlendi. Yerlik pazarlarga 2 saat içinde yeni peti tiz yetküz geli. Vakuumluk yeni peti saklanan soğuk su belikini aviasiya eşya obrot bilen 72 saatte Zhejiang, Şanghay Katarlık ülke şehirlerge bivasti yetküz geli buludu.
0: Stansımız muhbiri Liyan haber kıladı. Daş bulğun Qobuqsar Moğol Abdunum nahiyasidagi 90-cı yıllarda tug'ilgan buyurtma yetkizguchi. U bu kasb bilan shug'ullangan 3 yildan buyon bo'ron chapqindan qo'rqmay, to'xtamay ishlab, puxta, g'ayratlik bo'lishdek ajriga tayinib, shu joydagi ismi

Daş bulğunlu normal turmuş halatiga aylandı. O her bir zakazga astaydıl muamını kıladı. Buyrutma yetkizişte inçki bulupluk almay, dal vaxtıda yetkizip, mulayim ve sevirçallık bilen mulazmet kıladı. O mundaq dedi. Buyrutma yetkizish hizmeti bilen şuğullangan 3 yılda bir günde otur hesap bilen 80'den 90 gıça zakaz yetkizip, hizmet ponkit noktumuzda ızcıl birinci orunda turup geldi. Her gün etdiyen saat 8'de dal vaxtıda orunumdan turup, kez saat 12'de işten düşümen. Bazda hatta seher saat 2'geçe işleyen vakitlerim var. Asası cahitin tok sekletine tok kalmağanda andın işten düşümen. Her günü özümge, tırış kandıla turmuşta ümit buludu dep medet berip geldim. Daş bulğun, jorsız ana. Onun kızı tohumu yürek kesiligi gırıptar bulup kalgaşka yukarı davalınış haraj etdi ve bütün ailenin turmuş çıkımını o özü yalğız üstüge alğan. Balısının kesilini daval etdiş, halıdan haber eliş ve pul tepip ailesini bekiş üçün o vaxtı nispetten canlıqıraq buyurdu mu yetkizi

16. yıllık yazlık sayahatına başlaş marasımı Cadınyü Sayahatçiler Merkezi'de ötküzüldü. Faaliyet meydanında dombira çalıp nakşe yetiş, zımın nakşesi namlı kollektif usul katarlık edebiyat sanat numaraları nöbet bilen orullandı. En celip karı kanas namlı kadeh nakşesi, hadı taktın kılıç katarlık hem türkülük algıla illiklik beğişledi. Tevhelik sayahatçiler sahneye çıkıp hizmetçiler bilen hem türkü bulup, kımızını tetip ihtipaklık mehir doğrusu ortak paranlaştı. Büyük cungu, bürküt, karı corga namlık çatma usul, bütün meydandakilerin keyfiyatını yokur dolgunluğu götürdü. Sayyacılar besbeste oranından durup birlikte usulluğu düştü. Nek meydan diyene mezlik tamamlarını titiş, gayri maddi medeniyet mirasları körükü katarlık faaliyetleri ötküzüldü. Hınelik sayyacı Liu Jun mındaktı.

0: çizilmedi. Mihman kütüyleş mürasimi, gayri maddi medeniyet mürasları köreki, koçu koylarda bazar içiş katarlılık özgüce medeniyet sayahat faaliyetleri nöbet bilen ötküzülüp, caycaylardan gelgen sayahatçilerini çökmüş şekilde sınaş ceryanı da yipek yolu tarihi ve mınyıllık kösen medeniyetinin özgüce çelipkarlılıkını yeskiliş imkaniyeti yıkattı. Şendonluk sayacı Seyşu Hong mındak dedi. Konu şehrinin şehir içi mürasimi mende çoğunkur tesir kaldırdı. Asallık milletlerinin nakşı usul numaralarını görüp katı hayacallandım. Varlık dostlarımıza şunu eğitimen ki, kuça ketküs gelmeydiğen, ketkendinkin yani kelgüs gildiğen cayken.
1: Endi Bakhtın ilgileri sahipsi boyunca altış birimiz. Stansımız muhberi Gauman Koy'u haber kaladı. May bayırmalık demiliş mezgilde sahra sayahatçiliki canlanıp, mezlik dekkan tağımları sayahatçilerinin kalbideki telpünüş nişanıga aylandı. Mori Kızak Abdunum Nahiyesi, Şecir Bazırı, Şuymugu kentideki sahra aramgahi ticaretçisi Çin Şipin, yezda 10 neçil yıldız tartış davamıda en-envi kolda muamu pişiriş hünürünü davamlaştırıp, mezlik dekkan tağımlarını etip, Adli hünürge tayinip, Yezkent rayonudki bu küçük dokunini ronak tapkızdı. Bugün ettigendila Çin Şipin'nin sahra aramgahi illıklıkı tolup,

0: izchil qo'g'dab har bir kishilik xemir tomoqni ko'ngil qo'yib yaxshi etaman. Har soha, har kasbda chin turib ishlayotgan barliq amgakchilarning bayramini tabriklayman. Tirishib ishlab, beyib, kunlarining borgan sari yaxshi bo'lishiga tilakdoshman.
1: Stansiyamiz xabari. 2026 yılı kalıptaşlık lonkısı Şincan derecesinin taşkırıya futbol birleşim müsabıkası başlanış aldığını durmakta. Şincan'daki müsabıkı katılıştığın erkaisi komandola müsabıkıdın ilgideki müsabıkı küçep teyarlık kılıç baskıçağı kırdı. Bayıoğlu'nun oblastı vekiller komandası Tunca Aylanımı müsabıkıdın ki 5. ayının 23. günü Bayıoğlu'nun tenterbiye meydanı da öz meydanı da Tunca meydan müsabıkı düşüyordu. Nöbette komanda ahırkı küçeş meşkı baskıçıya girdi. Meşk meydanı da mayırla pas biriş, müdafiye kılıç, vartağı top vuruş katarlık hücum müdafiye hareketlerini nait ravan tamamlap can tikip ilişiş altını toluk namayen kıldı. Komanda azası Muzaffer Yolbaş mındak dedi. Komandadaki yukarıdan tüveni geçen meylen toluk teyarlanıp buldu. Çokun bütün küçümüz bilen taktik üslubumuz ve evzellikimizini cari kıldırımız. Bortala Oblastı Vekiller Komandisi Arşan Ayelik Tenterbiye Meydanı'nda yip kaletli yanımı küçeytiş meşke ilip vardı. Komanda musabıkıga teyarlı kılıç planını ilmi tüzüp Tiernırla kollektifi pütette cipsilaştırıştı ki kem tüklüklerini tolukladı. Komanda azaları teşebbüskarlıkla meşkini küçeytip inç kalıklarını kayıt kayıt meşk ilip yukarı ölçemde musabıkıga teyarlı kıldı. Bortala Oblastı Vekiller Komandisi'nin yardımcı Terneri Aşımcan Mandak dedi. Beden iktidarı, teknika, taktika ve psikikirin ibaret, tört cihetin sistemlilik, musabıkı, teyarlılık kılışını noktalık kanat yedirip, komanda azalarının maharet alatı ve ruhi halatını tenşişi yardım verip, köpçülükle en yakışı beden alatı ve ruhi kıyafet bilen musabıkı katnışış imkaniyeti yıkılımız. 2026 yılı kalıptaşlık lonkısı, Şincan derecedin taşkırı futbol birleşim müsabıkısı, 5. ayının 16. günü Ürümçü'de başlanıp, 8. ayının 9. günü geç devamlaşıdı. Bütün müsabık fesilde 14 vekiller komandası 56 meydan ciddi müsabıklaşıdı. Emdi Abdonim rayonimizdagi 16 shaharning havo rayonidan ma'lumot anglatamiz. Ürümchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutli, temperatura 16 dan 27 selsiya gradusgacha. Altay havo bulutli, temperatura 13 dan 27 selsiya gradusgacha. Chochak havo ochiq bo'lib, keyin bulutli, temperatura 15 dan 30 selsiya gradusgacha. G'uljida ozroq yomg'ir yog'adi, temperatura 16 dan 30 selsiya gradusgacha. Bortalada havo bulutli, temperatura 16 dan 29 selsiya gradusgacha. 20-31 Celsiya gradus qucha. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 18-31 Celsiya gradus qucha. Shayxanzda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 16-30 Celsiya gradus qucha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 15-31 Celsiya gradus qucha. Qumulda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 12-29 Celsiya gradus qucha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 21-36 Celsiya gradus qucha. Korlada hava bulutluq bo'lib, keyin tutuladi, temperatura 18-30 Celsiya gradus qucha. Aqsuda hava bulutluq bo'lib, keyin echiladi, temperatura 15-30 Celsiya gradus qucha. Atishda hava bulutluq, temperatura 14-29 Celsiya gradus qucha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 13-28 Celsiya gradus qucha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 12-26 Celsiya gradus qucha. Ürümchida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 16-27 Celsiya gradus qichi bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qadimgi programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Arzugul Xoliq, muharriri Madina Mardan, mas'ul muharriri Tursun To'xta Abdulla, direktorlari Aynur Hasanjon Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərdir Proqramısını anlığınınla rəhmət. Sılışı din abonçıla terminalını düşürsəniz, texniki sərxil məzmullardan xəbərdar bolalaysız.

Burun kesellik alamıtı bar bolsa, soğurtu şirketi tölen berişine rat kılsı bulamdı o degen temada deyilim misal sözler beyermiz. Salamat bulun sayıpimizde bolsa, çeş sağlamlıqı doğursa da toxtılımız. Dehkan çarıcılar üçün ağlatı sayıpimizde bolsa, kalım 30'a ihtiyaclıq degen temada savat sözler beyermiz. Bunundan başka beli velen qatarlıq sayıpilerimizge oranlaştırılgan makalelerim o devamlıqta kıtınlarda buludu. Ondaq tüvende hemimiz birlikte radyo anlayılayın. Yine dostlar aldı bilen aile ve cemiyet sahibimiz boyunca bundak yaplarını oyalığınızı demeyin degen temada ki makale dıktımlarda bulsun. Sözleş bir hıl senet. Erkotullar arsada tihimi şundak. Bazılar erkotullar arsada gep sözge dikkat kılmışımı buludu dep karaydı. Dileşmeğenliği anlıkçı oylap kalıdı. Gepke dikkat kılmaydıgan erinin mındakıl dep koygan bir iğiz gepi erkotullar arsadaki hissiyatkı təsir yetküzüp koyuşu mümkün. Tüvendeki gepler köp hallarda ayalarına nisbetten Asallı gazipini keltirdiğin sözleri hesaplanıdı. Birinci, sen zaten ne demekçi? Bazıda ayalınız gepini ayıtıp, məxsidin enik ifade edilmişse, siz derhalla sen zaten ne demekçi? Dip kopallıq bilen sorsanız, ayalınız bizar boğunuz ne? Gazaplanginiz ne his kıladı da, məxsidini oxturuşka tekim amalısız kıladı. Eğer ayalınızın məxsidini düşenmişsiniz, qadırlıgım, oylıqalarınızın kaydı bir de bakamsız, desiniz tamamen buludu. Ayalınız mı köyümçalıqınız ne his kıladı? Şikinci, burun beden şekliniz pek yakşıydı. Siz ayağınızla maktaba temin deyip oyluğunuz bilen ayağınız bu gepinizle hazırkı beden şeklimle yaratmayı atıdı o deyip düşünüdü. Ayağlar sıdkik yaptığı intayın köngül veriydi. Tatkikatları da körsüteleşi içe sağlam güzel ayağlarımı daim beden şeklinden razı olmayıdı iken. Şuna hemir ayağınızın çırayığa beden şeklige aldırıp selviyi baha vermen. Onun külüp durgan o maksiması, nazaketlik kıyabdi katarlıklarını samimilik bilen delcayda maktan. Üçüncü, senin deginin hesap. Turmuşta ayalınızın bir kısım ihtiyacları bolsa, mesela öycaz, set bulamakçı ya ki balını kandak usulde yetekleşini sorsa, siz senin deginin hesap tap cevap versiniz, onu zoom eger. Hem de işini başkurgası kilidu tap ağırınğın dek tuyuğu bir yaradın. Onun üstüge bu gap, onunla siz aile işlerden başlatıp atkan dek, onun bilen ten zimminizge ağınız yok dek tuyuğu bir yaradın. Eğer siz ayalınızın

Radio'nun hocadaslar. Anglavatqanınlar Komil Radio Televiziyası Stansiyası Uyghurcha Universal Radiosu'dan anglatılıvatqan Qoğulluqdiki paranlar programmasi. Anglatışımızda davamlaştırımız. Dostlar, MD Qanun Tüzüm Bunvar Sayyipimiz boyunca Suğurtalı Tıştan Burun Keselik Alamda Bar Bolsa Suğurt Şirkete Tölen Berişin Rətkılısı Bulamdo Diyen Temida Diyelom Sal Sözləp Birimiz. Yenekiz Ürüm Şehirdeki Məlum Kuruluş Şirketinin Xizmetçisiydi. 2022 yılı bu şirket Məlum Suğurt Şirketi de Yenekiz'ni özcəgən 347 işçi xizmetçini kollektiv kütülmeyen zəxim suğurtusu suğurtulatqan. İki taraf suğurtu tektamı da bu suğurtu sonması 200 bin yan buludu. Eğir keserlik kapalıdığını özcəgəldi de pütüşkən. Suğurtu məzgildi Yenekiz'ke böyürke zayıflaşkən de diagnoz koyulub. Hem o doktorxanda yetib davalanıp Məlum Suğurtu Şirketinin tölən verişini iltimas kılgan. Məlum Suğurtu Şirketi Yenekiz'nin 3 yıl ilgiri mengege kan düşüş sebeplik doktorxanda yatkanlığı. Aynı vaqtta jigen örlap ketiştek alamat baykılıp bu körsatkışının normalsızlığı eğir sozulma karakterlik böyrek zayıflaşının bir şartı edip bekitilgeligini ilgilep. Yenekiz'de Suğurtu Tıştın ilgiri keserlik alamatı bağlıqını sebep kılıp tölən verişini rahat kılgan. 2025 yılı Yenekiz Məlum Suğurtu Şirketi üstüden Ürümçü Tömüryol Transport Sot Mehkimsi dava kılıp bu şirketini 200 min yan suğurtu pulu tölashke hüküm kılıp berişini talep kılgan. Sotta Məlum Suğurtu Şirketi Yenekiz'nin suğurtulanğıçılıq salayiti. Girptar boğan kesilinin eğir keserlik tabi işkeldigi karta başkıcı pikirde bolmadı. Lekin Yenekiz suğurtu matısı

Radio anlayıcı dostlar, anlayıvatkanlar Komun Radio Televiziyasından, Uyğurca Universal Radyosu'dan anlayıvatkan Qoğunluqdaki paranlar programımızı. Programımız düşemeden cümleyici olan normal hizmet gelirde. Beycan vaxtı saat 10'dan 11 gece, 1 saat divasta anlayıvatkan. Keç saat 9'dan 50 minit ötkende bulsa tekrar anlayıvatkan. Şenbek şembe heyit bayram gelirde, muş vaxtlarda tekrar. Heyit bayram gelirde, muş vaxtlarda tekrar. Alamat bulan sayıbımız boyunca, çiz sağlamlıqı doğursa da doktorumuz. Çiş taşqı zəxmi balalarının eğiz boşluqı sağlamlıqıdaki daim görüldüğün bir xil təhdid. Ola qadar bilimlərini ilgiləgəndələ andın kütülməgən əhval görülsə, ilmi təqabül durub çişinə ən zor dərəcədə asırı qalıb oludu. Qaysı xil əhvallar çiş taşqı zəxmiki təvəb oludu. Balalar çiş taşqı zəxmi köp görüldüğün top olub, oxşaş bulmağın yaş basqıcıda xayıb qatlarının görülüş səbəbi oxşaş bulmaydı. Bölüşki yaşlıq balalarının ayığı yeni çıqqan boğaşqa hərəkət və inkas qaytırış iqtidarı kəmçil olub, asalı yıqılıb düşüb, süt çişi taşqı zəxmi kəp çıxıdı. 7 yaşdan 10 yaş qıçı boğan ballarda hərəkət miqdarı tez aşıdı. Oyun oynağın qarşılış xarakterli hərəkətlərini işləyəndə asan soqulub, yeni çıqqan ömür çişi taşqı zəxmi göçürəydi. Çişinin köp uçuraydığın taşqı zəxminleştirilere tüvendeki bir kan çıxanını öz çıq alıdı. Birinci çişi silginib getiş. Çişi boşab getməkdi, oranımı yetkənməkdi. Fakat telib ağırış ya ki bir nasıl işleyende bir yaran buluş əhvanları görüldü. Bu bir qadar jinik boğan taşqı zəxmi hesablandı. İkinci çişi sunup getiş. Bu çiş tacı sunuş, çiş yıldızı sunuş, çiş tacı, çiş yıldızı bir vaqtda sunuş da ayrıladı. Çiş tacı sunup ketsa köz bilen köygül buladı. Eğer sunup ketken kısmı çoğun bolsa, çiş yeliki, yani çiş nervleri içilip kalıp katlık ağırıydı. Çiş yıldızı sunsa, okşuş bulmağın derecede çiş boşap getiş, yökülüş ehvali görüldü. Rentgen arkalık inik diagnoz koyuşku doğru geliyordu. Üçüncü

باهالاتش کرک. عمرچش تاشکن زخمی تشنگ پچخ پلیشی باشاب کتیشی اورننگ یوتکلیشی حتی کم تیک باب کلیشی نکیل ترب چکرب چاینش اقتدارگا تاثیریت کلیش ممکن. اگر وقت دا بر ترب کلن مسا چش آرنکنن یو کلیشی نکیل ترب چکرش ممکن. بلکه مودل چش تاشکن زخمی گفچرسا تلپز و چرای گزالکیگا ایغر تاثیریت کلیب آغرخلاغا و آتانلاغا ازخ مدت روحی بسیم کلیش ممکن. Onda da qandaq qanda balalarning tish tashqi zaxmiga uchrashining unumlik oldini olg'ali bo'ladi. Tish tashqi zaxmining oldini olish intayin muhim bo'lib, bexatarlik mudofaa liniyasini har taraflama mustahkamlash kerak. Birinchi bexatarlik engini kuchaytirish. Balalar, ota-onalar va o'qituvchilarning egiz bo'shligi bexatarlik mudofaa engini o'stirib, ko'pchilikka tish tashqi zaxmining ziyini va uning taqobil turish usulini bildirish kerak. Ikkinchi bexatar muhit barpo qilish. Uydagi uy jihozlarining uchliq kirmaklariga mudofaa qavati o'rnatish. Balalarga qatnash bexatarligi bo'yicha tarbiya berish. Harakat qilishdan burun maydon va aslananing bexatarligini tekshirish kerak. Balalar futbol, basketbol, karate ilish qatarli qarshilashish xarakteridagi harakatlarini ishlagan yoki qattiq harakat qilganda qalpoq, chaynak va beg'ishni qo'g'dash jabduqi qatarli qo'g'dinish jabduqlarini taqqandan sir, tish mudofaa qapi taqash kerak. Tish mudofaa qapining turi ko'p. Buning ichida ba'zilari shaxsning tishining shakliga asosan yasalgan bo'lib, tish o'rnini muqim qilish va mudofaa qilish unumi eng yaxshi. Bu ishiltilishi eng keng bo'lgan ham ishiltish eng tavsiya qilinadigan tur hisoblanadi. 4-chi usti taraf oldi tishining poltib chiqishidan saqlanish va uni vaqtida tuzash. Üstü tərəf aldı tişinin pol deyib çıxışı, çiş taşqı zəxmi bilən ziş münasibətlik. Əgər balada bundaq əhval görülsə, vaxtıda tüzəş. Çiş taşqı zəxmi görülüş qayıb qatırını tüvəllətiş gərək. Çiş taşqı zəxmi görülsə, nəx meydanda bir tərəf qılış usulü. Çiş taşqı zəxmini nəx meydanda bir tərəf qılış tişinin keyingi əhvalı bilən deyivasta münasibətlik boludu. Bulubun çiş bütünləy acırab getiş əhvalı görülsə, tişini qayt saldırış qancı vaxtıda bolsa, tişinin keyingi əhvalı şünç yaxşı boludu. Ailə başlıqları tüvəndiki mühim nöqtələrini əsli çıxın saxlaşı gərək. Birinci, umum bədən əhvalını bahalaş. Tashqi zaxm ko'rilgan naq maydonda oldi bilan balaning bosh so'ngiki zaxmlangan zaxmlanmaganligi, so'ngiki sungan sunmaganligi, ko'ngli elishish, qusish ahvollarining bor yo'qligini tekshirish kerak. Agar bundaq ahvol ko'rilsa, oldi bilan butun badandagi jiddiy kasallik ahvolini bartaraf qilib, ondan tish masalasini bir. Ikkinchi, tish butunlay tushib ketsa, jiddiy bartaraf qilish. Tushib ketgan tishni darhol tepib, tish tajini tutib, pok strobi suvi yoki mineral suv bilan tish yiltizidagi paskin narsalarni yuvish. Taxminan 10 sekund atrofida yuvish kerak. Agar sharoit yor bo'lsa, fiziologik tuz suvi bilan choy qilsa, tixim yaxshi bo'ladi. Tishni tezdan tish o'qurig'i selib, darhol doktorga ko'rinish kerak. Agar qayta silishga amal bo'lmasa yoki qayta silish sharoiti bo'lmasa, tushib ketgan tishni tezdan fiziologik tuz suvi, sovuq saqlangan yangi sut, normal temperaturdagi yangi sutga silib saqlash yoki til ostiga qo'yib saqlash kerak. Ya'ni bilmay yutib olish, sumirib olishdan qattiq saqlanish kerak. Qurg'oq saqlash qat'iy ma'noda qilinadi. Qurg'oq saqlaganda tish yiltizining sirtqi yuzidagi tish atrofi pardasi hujayralari nekrozlanib, tishni qayta silishning muvaffaqiyatli bo'lish nisbati zo'r darajada tuvallaydi. Uchinchi, tish taji sunib kelsa jiddiy bartaraf qilish. Amal va ajrab ketgan tish tajini tepib, qurg'oq emas muhitni saqlash, ya'ni butunlay chiqib ketgan tishni saqlash usulidan foydalansa bo'ladi. Tezdan doktorga ko'rinish kerak. 4-chi, vaqtida doktorga ko'rinib tekshirish. Mayli qaysi xil tipdagi tish tashqi zaxmi bo'lsin, eng oldi bilan balani darhol muntazam egiz bo'shligi davolash apparatlariga olib davolatish. Kasbiy tekshirish orqali zaxmlanish darajasini oydinlashtirish. Davolashni kechiktirib qo'yishdan saqlanish kerak. Radio anglagan do'stlar, yuqorida salomat bo'ling sayfimiz bo'yicha tish sog'lomligi to'g'risida to'xtaldik.

radiyanlıqçı dostlar. Programımızın axırında bilvelin sahibimiz bu için kol hərkəti mənə həm bədənini teximi canlı qılıdı deyən temada sözləb verimiz. Kol bizden en yakın hemrayımız. Xat yazış, nerslerine iliş, tamak yiyiş, qatarlıqlarının hemisi onun yardımından ayrılanmaydı. Cumhuriyet itibabında da işki kol bedenden kiçikildilgen korunuşu bulup bedendeki her kaysi tokulma azalarından öz ara bağımlışlık boğun nurgun pahalılarını özüge mütessemligen. Bedenden öz duba boğun sağlıkını saklaş esabı edip karalıdı. Koldaki pahalılarını muvafiq ırıqlaş ebbağında münasip oranlardaki keseliklerinin payda buluşunu ünümlük azaytıp bedenle tansiç rolunu oynaydı. Biz bu pahalılardan konuda kılıp teyhim yakışı paydanışımız gerek. Tümendeki basqışlarga aýyşyp bir ýürüş barmak gimnastikisini işlegende koldaki jyňlylaryny ünümlik rawanlaşdyrylan kan rawanlaşdyryp kan aýlanyşyny ilgari sürip bolmaly ýene kan şekerini töweletiş, miňni saglamlaşdyryş, zehni quwwetni aşyryşdan ibaret goş ünümge erişkil bolady. Beş barmak gimnastikisi. Birinci basqış iki kol bilen alkanyny işgilaş. İki kolumyzdan alkanyny jöplep, oň kolumyzdan barmagyny sol kolumyzdan alkanynyň astydan otur barmagynyň ikinji bogumygyça äkilip, sol kolumyzdan barmagyny töwenge egip, oň kolumyzdan barmagyny täbii orap azraq küçəb çimdaymız. Bunu sol qolğa almaşdırıb oxşar halatda hərəkətləndirmiş. Bu hərəkət oxşar halatda hərəkətləndirmiş. Bu hərəkət ikinci basqış barmaq bilan qolnu tirish. İki qolumuzun baş barmağını ayırıb barmaq uçunu bir-birə udullaşdırıb oğ sol iki qolumuzun barmaq uçlarını küçəb durub öz ara basımız. Bunu bir besib bir boşdub 36 qatım ep barmız. Üçüncü basqış alqan bilan mushtumni almashtirish. Sol qolimizning barmoqlarini tez sozib, o'ng qolimizning mushtumini tugimiz. Sol qolimizning o'tir barmoqini o'ng qolimizning xoshi pallasiga to'g'rilab, barmoq uchi bilan sal-pal kuchab bosimiz. O'ng qolimizni tez sozib, sol qolimizning mushtumini tugib, o'xshash harakat qilamiz. Bu harakatni ishlaganda o'ng sol qolimiz

0: da köpünce yumuşak sim işildiladı. Boran, kar yağmuru katarlı kavarayı özgürlükleri təsirden Toksim'in izolyatoru konurab upurab asallı tok kaçılığan bop kalıdı. Navada Toksim'in çetiş yer yanıda meşgulat muhabıq bulmasa asallı tok soku vetiş hadisi gelip çıkıdı. Onundan başka eğırlık küçü, işiltiş yer yanıdaki sozluş təsirden Toksim'da asallı yakış digişmezlik kıska tutuş ehvalları yüz bir yerdi. Toksim'e düşken yük miktarı artıp getip Toksim'e ziyade kızıp ot alıdı. Erip tamcıgan madıla etraptaki asan ot alıdıgan, asan köydüğen boyumlağa ot tutaştırıp edildi. Elektr sayımının simyolu konurgandan kiyen izolyasiyelik hususiyi tütüvelleb asallı kıska tutuş yüz bir yerdi. Bulup mu kurgak soğuk, nem havar ayda Toksim'in sırtkı yüzeye gerçi mükemmel bozu mu, lekin izolyasiyelik hususiyi tütüvelleydi. Su metal ötküzgüşki sınıp girgende kıska tutuş yüz berip ot apıt gelip çıkıdı. Gündelik durmuşta bexatar tok işilçki de katkılı ıslak. Hava tanışıgış, tonlat kukatarlık yokarı kuvvetlik aile elektr saymalarının simyolu da ziyade kızıp getiş ahvalı bağı yokluk ne? Elektr saymaları da normadan artık aileniş ahvalının bağı yokluk ne? Karallik tek şürüp duruş. Konrap ketken elektr saymaları ve rozetkini vaxtı da almış duruş. Elektr simuğu ot ketkenlikini bayıqlıgan haman derhal tok membesini üzüv etiş. Hem de vaxtı da 119'a telefon kılıp bir taraf kılış gerek.
1: Şincan'da ert yazda boran köp çıkıdı. O taptırın aldığını iliş en tayin mühim. Boran çıkıdıqalıq doğrusu da havarayı signali berilgende sırt tamak etip kül dökmeslik gerek. Bunda kılganda asalla uşkun payda buludu. Nait hatarlik. Şunun bilen bile kalaymıqan ot yakış, dalıda ot çöplerini köydürüş, ahlat köydürüş çeklenudu. Selle dikkat kılmağanda dalıdaki şahşın bularga ot yetudu. Öy sırtıdaki herhal nerslerini jıgıştırıp yetiş. Toksinlerini aldın tekşürüp layakasız bolgalarını vaxtada almaştırıp yetiş gerek. Ölçeş arkalık 6 bal boran çıkanda otunun 1 minut içindeki yamara süreti 5 metreye yetedikken. Ot kesse naiti iğir akıbet kip çıkıdıkken. Boran çıkıdıqalık doğrusu da havarayı signali berilgende ot menbesi, tok menbesini üzüp yetişimiz gerek. Bunda kalış turmuşka kolaysızlıklarını ip gelsin o ot aptı payda buluş yolunu tüptün üzüp taşlıqılıp oludu. Hemme ademde ot mudapiye eni turguzulsula hemme aile aman isen buludu.
2: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafını yuvalaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
3: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekologiya arqalıq gülləndiriş, təşkil arqalıq gülləndirişkə törtkü bolaylı.
4: Yoşırın apet, ot apetinin filtisi. Məsuliyyət, bexəterliknin ul teşi. Ot apeti yoşırın xəvbini tügetib, hayatlıq və malmülük bexəterlikigə kapalatlıq qılaylı. Otdın mudabiyyəlinişkə köngül böləylı. Hayatlıq, əmədin əla.
5: Rengdar çeşmeler.
6: Rengdar çeşmeler.
5: Hem de anlaydığınınla edebiyat sanat tipindeki Rengdar çeşmeler programımızı.

Hürmetli radyo dinleyiciler. Randar Çeşme'de universal programımızın yaktırıp alışanlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Cankar. Radyo dinleyiciler. Biz bu kadın programımızın aldı bilen Turgun Mecit'le Özbegim'nin Almasiye namlı hikayesi bilen başlayımız. Kanemsi dektiğinde nöbetki hikayesi bozun.

Yağa bire öner kesip ögenmigen. Yazıdığı yergi işlep korusunu bekip ötüp gedepti. Emeliyette onun köp yerim yok. Bu kent say bilen deryanın otursudaki targını yeşillik bulup kişi beşiği doğru gidildiğin terilgu yer külümü köp emesiydi. Çoğun öyge teve cemi 15 mo yer bulup 5 mo yer begen. Yeni 5 mo yerini inisiye ayırıp verip dadısı Tursun Peyzi özüge 5 mo yerini ilip kalan idi. Keyin kent tıpırıkının maskelişi boyunca yerlerge alma, yanak, çılan degendek meyvelik köçet koyulup bağ bina kılındı. Açlık diyarganı karganda meyvelik bağdan kerimi yokuru bulattı. Kişikten tatip bir işini köngül koyup kanmaydıgan zamanga meyli yer diyeriş, bakı işleş, bozun, eş kaysa kuşakmaydı. Toy kılıp 5 yılgıca ayalı korsak götürmegeşke acırışıp getti. Lekin uzun gıcı kaydı öğünlenmedi. Onun da hiyalcık bozumu armanga tuşluk dermen yok idi. O televizor körüp oldurup bir dili şehir durmuşuna kızıkıp kaldı. O yerdeki hayat bekme güzel hem şiirin tuyulattı. Aval mehaletki işini yakış gel. Dedi dadısı onun nasihat kılıp. Karapakı almalık beğenge. Ya meyvelerinin tüvü oğut gömüdü. Ya köçetler perviş kılınmıdı. Kudu yahu çatkılarının özü. Zaman dadısının bu geplerden rencip dursumu. Lekin eğiz yerip bir nesli deyiş gibi dinlenmedi. Tursun Peyze bekme tırışcan adam idi. İlkideki neçim o anlılık bağını yakış perviş kılandan sert, tağdan doğru üzümdiklerini yığıp gelip satattı. Köz aylarda derya boydaki cıgan zarlıktan cıgan meyvelerini yığattı. İşkilip onun bika yürgen çağlarını köygülü bulmaydı. Hilen tolgan idi. Lekin çırayıdan bir hıl kuş huyluk dökülüp durattı. Terilgü yer az bozumu, koşumç kerime boğaşka al oktı yakşı idi. Şoğunisi zamanı bundak işlağı kuş yakmaydı. O her vakit az yapatı atıp rahat parağıt yaşaydıgan turmuşunu arzu okulattı. Onun da karganda inisi arman bir az tırışcan, yapakı çıdaydıgan balı boğan idi. Her kançı işlesen mu, beş mu yerinin olması bilen kançılık bol tapkılı bulattı. Dedi o kudurap. Tol digen az azdan tepip çıkaydıgan nese. Dedi Tursun Peyzi çoğun oğlunun kajlıkıdan ökünüp. Açlıktan o bir dandan cıgıp çeşkilemez. Vay yey, koyuna onda kuruk davliğini. Cahanda yer değerişinin başka kılılan iş yok mu zade? Ba? He, manu o, pol tepiş üçün çokum çapa tatış gerek mi? Nedime bir kalık aç bolsun, hey! Siz devrinin aksıdık ağan adam, şun çenmeysiz. Sımanlı zaman koygunumu yarışa, zamanın işlerini azırak bozumu çensen kaşki. Şıkılıp sizden yakışırak bilmen. Bapta. Bekip çoğun kıldım. Öylük ocaklık kıldım. Burçum mu adab oldu. Kağınını özün bil. Akıl bilen yaşaydıgan cihan bu. Hatırcan bulun. Sizden yakışı yaşayamazsam hesap.

neçe minutka bağmayla ulanın yanına iki sakçı yitip geldi. Ödiger yüz bergen kişilerini kısıkçı sözlep verdi. Bu iş hakkında beğenmedi, şunu urdun. Dedi zaman özünü aklap. Şundaktım o adam vursanız bulmaydı de. Dedi sakçı onunla tembih verip. Kalan işini sakçıkanı verip deyişeydi. Zaman işinin bundak mürekkepleşip gidişini koylapma bakmakan idi. Lekin o emdi keçikken idi. İki sakçı ulanın maşını silip sakçıkanı gelip badi. Ahırda zamanın adam vuruş kılmışının amallık başkuruş nizamına kılap işkendi ki. Şuna 500 yuan cereyman koyulgalı ki. Onundan sert zahımdan gücüne doktorhanı apırıp teşörtüş. Davalı diş gereklikle uxturuldu. Ula sakçıkanından çıkkanda uğruldu. Ula sakçıkanından çıkkanda zaman doktorhanı terepki menşik temsili vedi ve diğer onu top tutup koydu. Bodi ben teşörtmeyim ben. Dedi o müştekken yerini sılgaş. Nemişka? Dedi zaman hayran bulup. Hey, sen beni ölükine satılgan adam görüp kaldın mı? Emisi, bodi işini kıl, ben bu öyge kaytay. Zaman cahide dank edip durattı. Ödiger bir neç kadem menip bulup toktap arkasına burulup dedi. Mankara, ben bu onca eski adam emez. Bugün sana nimbo kalıgı da bilmedim. Etti kendim bir yere fakat iş koşak mıydı? Kudu biri zorlap iş kısaylı otkan dek. Bundak işlisen ben emez, başka biri bolsun mu pulbek yüzgenmeydi o. Asla azırak tembih bop kalsın de 50 gün tutup bağın idim. Lekin sen belki yolsuzla kıp gettin. Küçükkine iş üçün korkutup başkalarla uğraşmıyorsan bulam da. Ödiger gibini tüktüp getip kaldı. Gece havası obdalı salkınlap kalan bulup zamanla ihtiyarsız titrek bir sıçkı başladı. O korskının aşkalıkını hız kılıp yakılı yerdeki bir aşkanlığı kerdi. Tamaktan kiyen eğer kademlerini yötkeyin içe icarı ağın yatak öyüge karapmandı. Onunla Abdallah hargınlık yetken idi. O, bilimsizlik, önersizliknin dadini, acir kınmay durup yaşayışının testikini tonca kettim çonkur his kıldı. Tursun peyzi, şüphalını muhtaçlıktı koymay, bekip çonkıgan idi. Zamanda bu öyde hem nez teldek tuyladdı. Çünkü yaydıgan nezlerimi kem bulmaydı. Zaman bu nezlerinin kaçan öyde, peyda bu kagalıkını bilmeydi. Dadısı diyokunu bakılalaydıgan bire hıslet bade kez kılattı. O toy kılıp öy ayırıp çıkandın kiyen bir öyünü öy kılışından ondak asan emezdikini az dolu çüyengen idi. O çağda Tursun Peyzi oğlunun kilinip kalmazlığı üçün turmuş lazımetliklerini yoşurunca onun öyüge ekirip koyattı. Şun zamanda bu nesle mengü tügep gitmeydiğen dek bilinetti. O kramaşınsıgı oldurmay hele uzak piyadı yürgenden kiyen yatkıgı geldi. Yerim keçi boğunuğa karmay, şehir yanıla şokun sörellerden dolgan. Derizden Ali Yeşil çırağla görünüp durattı. Bunu yezdiki timtas kişilerge seliştirgılıp olmaydı. Bırak zaman ruhidiki tenhalıkını yoktanmadı. Özne tikendek yalgız sezdi. O kiyimini misalmazdan karvatkı özlerine taşıldı. Lekin könledeki vahime içi sıkılış, yanıdak sancılı vatkan bir ağrımlık onu uflakılı koymadı. Dəl şu çağda onun telefonu sayırab getdi. Zaman tün nisbitin aşkandı kəgən telefonu ıstırab və guman bilən qarab qoydu. Çünki onun telefonu toxtab qağılı 3 gün boğan idi. Telefon kəgən nomor dadısınınkən. O orından dəsturab telefonunu qılığı tutdu. Vəy, balam. Şunundan kiyen açıq yığı avazı anlandı. Zamanın vücudu muzlab getdi. Mudi hiç bir karanqulak onun ruhi dünyasını yopurlup girişki başladı. Onun ruhi dünyasını yopurlup girişki başladı. Ana! Gep kılın ha! Neymiş bu aldı? Balam! Dadan o! Annesi yığısını toktutup gep kılığa kınmayla yeni öksüşki başladı. Canım ana! Yığılma gep kılın ha! Dadan o! Saksalamet de o! Ana yeni bir dem yığılgandan kiyen sözüne davamlaştırdı. Dadan tüyüp gitti balam. Zamanın koledeki telefon torup. Zamanın koledeki telefon torup gitti yer güçüp gitti. Annesinin kengi gepleri onun kulakı girmedi. Onun için olsa dadısı mengü aşı halı dedi durattı. Geçti gün oldurdu. Ertesi yeni tan adıdı. Dadısı mı bir gece uklap ertesi tan seherdi oranından durup koy öşkelerini haydap tağ bağırığı karapmandı. Çoğun oydu dadısı bombası bombaydı.

Anılık bağ Tursun Peyzi bulmasa meyve vermeydi. Tursun Peyzi'nin nakşı avaz bulmasa tağlağı gerip sınıp kalıdı. Tursun Peyzi bulmasa derya şavkulları mı cimip gidiyordu. Zaman derru hiyaliden çıkıp riyallakı kaydıp geldi de çapınının mürüsüge taşlap aldırıp yataktan çıktı. Koçadaki şavkun sörelle hiyalili pesligen. Maşınla maşalanlap kalan idi. Onun tam atkıcı saklaşkı takıtı yok idi. Şuna bir kürkünsü bilen deyişip öyge karab yola çıktı. Şehri bilen onun mahallesi 3 saat yol idi. O çoğun öyünün aldığı kegende tansız düşkü başlayan idi. O kira hakkını berip etip oylığı kereşige beşiği ak yağlık artkan anısı öyden çıkıp zamanını körüpla tanıtı edilip yığılıp getti. Arkısıdan inisi, sinlisi ve başka uruktuk kalamı çıktı. Dadanın mı yitkini? Tün ögün keşi yerdi koyuvettik. He? Neymişka? Bir gün sakladık. Sen bilen alakalaş kılıp olmadı. Tün ögün keşi dadanını yerdi koyup boğandın kiyen. İnin yazı basarı verip telefonunu pul kaçılıp geldi. Şundalı sana bu haberini yetküzdük balam. Külle yanılı burunkıdak ödeye verdi. Tursun Peyzi'nin kabrisinden o cüple önüp çıktı. Ölüm tabii kanuniyet. Lekin dadının ayrılış senin bir devrinin ahırlaşkalıgıdın diyerek bir yerdi. Pul, baylık, oyun tamaşı digerlerine tapkılı buludu. Fakat dadınılı kaydı tapkılı bulmaydı. Zaman anısıdın mı öderek mükçüyüp kalan idi. Şundaktı mı kadını Ruslumisi bulmaydı. Ölgelliğe ketti. Tirikle yaşı gerek. Zaman beğeni başkalağı icarı bir evetkeşke mahalle tıkladığın başka işim yok idi. Şehirge kaydaydı ise tatısının yedi singen bu öyden ayrılğız gelmeydi. O anısıgı yardımlaşıp çoğun öyde turu atattı. Tatısının kalan

bakka aylandırgan idi. Yaz mı ötüp gitti. Köz gelişi bilen bağdı ki almına kızdırıp pişti. Mehele almının hoşuydu bilen doğaldı. Bu yıllarda oybak yesirge kızıl postluk navat almının dankı çıkıp gitken idi. Her yıllık yüzde kırındaş ölgelerdeki meyve soru yerleri bu yerge gelip almınlarını bir vasıtı seti olattı. Ulanın seti veriş ölçümünü taşımayan bir kısım almına etraftaki pazarlarda seti olattı. Tursun Peyzi, Şıkan Bağlan Boğaşka alma köçetlerini ölçemlik başkurup gelgen idi. Bu yılma iki yerdeki bağdan hiyalı obdan kirim kılındı. Zamanla ezelden dekancılık işleri bilen hoşu yok idi. Şuna bağdan kançılık kirim buladığalı kıgımı köngül bölüp gitmeydi. Lekin bu kadem onun uykusu içildi. O şehirde yaşayan 3 yıl ceryanı da bulup modatısının ölümünden giyen Adem üçün kün ötküzüşünü kupa yıkınmaydı kalıkını. Öz özüne tepip yakşı yaşayış bilen ekmiyetlik yaşayışının muhimlikini çoğunkır hez kılıp yetken idi. O çoğunkır o ifiyalladın kiyen icari gibi yeri vetken bağını kaydırıvan mahçup oldu. Ah, bu kılıkın kanlaş mıydı Efka? Dedi, mahalle dişi beşini çaykap. Neçi yılladın bir yere bağ bilen karın olmadı. Taşınıp kalan bağını perviş kılıp hem de bir yol kısağında. Közüm o kızar mıydı Akka? Şu özüm bir iş kılay değil ben. Şehirde canını bakamam sen de. Vay vay, boldu da. Onu değişmeydi. Makulem Sufka. Bakka, cık acırım ketti. Yani bir neçil yıl saklap da. Kandım bir gap olsun ha. Vay Akka, saklap duramayım ben. Bak özümle. Senden teki mocan pul ağınım yok. Perviş kısağın şunun ki yarışa paydasını gördün. Öz vakti de bak kaçan lazım olsa şu çağda kaydırıp yermeyen deyin idan. Aramızda hüccet yok. Lekin sen mi bir erkekte? Levzanda durmasan bulmaydı. Tursun akamdan yüzünü kınmaydıgan bolsam. Ahire mahalle dişi bağını onunla kaydırıp verdi. Zaman bağını koluğa elipla küzdek perveşke girişip getti. O aslı horun emez. Fakat bir mezgil hamhiyal koynumga girip kılıp riyallık bilen uçuruşan mıgan idi. Anısı mı oğludaki özgür işlerini hez kılıp yetti. Dadısı hayat bolsa oğlunun bu ruhiden söyünmeyi duranması idi. Epsos, kişilik durmuş, daim şehrin çüşkü okşaş, muhim yerlerge gelgende üzülüp kalıdıkken. Tursun Peyzi ölüp getişten bir neçe ay ilgiri, navadı zaman mehalige kaydıp gelse, neçe tuyak mal berip, onun özünü on şevelişeğe yardım kılmakçı boğan idi. Ne bile digen bilen balı emez mi? Oğlu durmuşta kıyınlıp kalsa, dadın çıdamdı. Şuna annesi, yol dışının arzusu boyunca zamanga yaram koydan on tüyak bədi. Bu dadanın arzusu idi balam. O senin yakşı yaşışını arzu kılattı. Çokum dadamın arzusu da yaşış kıtırışım ben ona. Şunda kıgın oğlum. Mehalinin cenub terepedeki tağla heybet bilen kat götürüp durattı. Şimal terepedeki karlık çok kıla. Ve şu karlık dağladan ekip gelen azim deryanın şavkulları birden mi toktap kalmaydı. Zaman yeni bir kıyafet bilen top doğru bir yıldırıştı. Apsı beygen koyla 17 tuyak boğdu. Şu yıllık yüzdeki almıla tekimi rengdar, tekimi temlik bulup işte. Şu ortu bırak, azim deryanın erkek suyu almıların acayip lezzetki iyi kıgan idi. Mahallede almının bazarı kaynaşkı başladı. Lekin zaman almalarını setişke aldırıp gitmedi. O allı kaçan bir plan tüzüp boğan idi. Almalar toluk üzülüp boğandın kiyen zaman bulanı ölçemlik yeşillerge kaçılıp şehirge toşkı tayarlandı. Kandak bula balam, muşu yerdili top ötküz vessan odun arak mekin. Hey, enzirmen ona, dedi zaman işeç bilen. O almalarını bir maşınıga kaçılıp şehirge elip badi. Lekin top ötküzmezden bir öyünü icarige elip besip koydu. Bir neç gün aylanıp yakşı bir oranı bekti vağandın kiyen parçası yetişini başladı.

Radyo anlıkçılığı. Vakit masa tüzen bizden Bokatım Kıyarandar Çeşmeler Universal programımız Muşa'da ahırlaştı. Bokatım programının muharriri ve riyasetçisi Bilalcan Kağar. Mesul muharrir Aykız Ahmet. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla. Kiler katımlık programımızı görüşeyle.

0: 人民政府，你与本人分离了。
1: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi.
2: Bence Türkiye Cephesi 回答仓皇起义和生产回避是制度的
3: 党的十一届三中全会
1: 说给你应该在为了咱们民族付出给你看看了解
4: Sıcan Ulkı

0: 和平必胜，人民必胜。
1: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongu Komünistik Partiyası esli maksatını unutmay, arzu uyumuz için algı basımız.
2: Jongha milleti ortak gevdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kalışı, ortak güllenişi, ortak tarakı kalışını ilgiri süreyli.
3: Dostlar, bexatarlik salqarmanla, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanla.
4: Öydü yalğız qalğanda işikini taqap ulduranla, natunuş kişilərə işənmanla.
3: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb ketiş xavfı bar.
4: Torğu bexatar çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
3: Balaların bexatarligini qovdab, həmmi yerdə ulağı gəmxorluq qılaylı. Mədəni qatnaş siz bizge həmra.
5: Qatnaş bexatarligini könümüzge püksək, bəxit və amanlıq bizge daim həmra buludu.
3: Mədəni qatnaş siz bizge hemra.
6: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaz zamoniy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitaylik. Jungho millati bir oila kishilardan bo'lib, jungho orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraylik.
2: Yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını yolgu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki bolaylı.
3: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirle ısırapçılıkını red kılaylı.
2: Beycan vakti saat 24. Hürmetli radyo anlayıcılar, istansımızdan bugünkü bütün günlük anlatışı muş yerde ahırlaştı. Hayır, hoş vakit olunlar.

0: Çunfa milletin ortak gövdesi yığını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözləb, Çunguçı zamanı vilaşkan Şincan əməliyyatının yeni sahibisini cesaret bilen tutup çıkaylı.
1: Bexatarlık yığını puxta turguzup, bexatar işlap çıkırış xatırının aldığını elip, bexatar işlap çıkırış xavıbını tügüteydik. Bexatarlık yolunu ilgilemeyli, tosup koymaylı. Ciddi ahvalda tarqaqlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilep, bexatar işlap çıkırış müdafiye sifini müstahkemleydi. Hemeyden bexatarlıkı ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştırayli.
2: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi imza koyup elveram. Hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi imza koyup elveram.
3: Taşlayman.
2: Alımen.
3: Taşlayman. Alımen.
2: Taşlayman.
3: Alımen.
2: Taşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
4: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltırak halta, 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sınınca ulan neye gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim ol bölü koyun.
5: Kanunçuluk ruhunu evc aldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini kovdaylı.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim fendi kızgın söyüp, ilim fendi hürmet kılaylı.
6: Ot apıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmeden ala. Ot apıtıda müdafiyeniş yanımızını östürüp, aile elektrik saymalarını doğru işleteyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı vetişke tekişlik üskünelerini toktan ayrı veteyli.
7: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, Afet.
8: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savaşlarını əsli çın saxlanla.
9: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi təkçisiga balkonga çıxıp oynamanla, düşüp getiş xavifi bak.
9: Torğu bexatar çıxıp, şahsi itinlarını yaxşı saxlanla.
2: Balıların bexatarlıkını qoğdab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı. Afet xavifini başkuruş ve afetini her tarafın yeni kütüş karşını puhtu turguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emelileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış eni ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış, afetin kutkuzuş halk müdafiye sipini müstehkemletin kutkuzuş halk müdafiye sipini müstehkemleyli.
9: Emmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, emmeyle ciddi iş kıldarını küçük başlayın.

Dostlar, Küylər Cəmgahi proqramımızı yaxdırıb anlaşanlarını qızğın qarşı alımız. Bugünkü yarım saatlik vaxtımız mı? Yani özünün yakınlık naqş küyləri arqalaf köngül aramalarga şatlıq ve huzur bağışlığısı. Mən riyasatçı dostlar Batıgıl Salih. Sevimlik dostlar, bugün 2026 yılı 5. ayının 4. günü düşende. Yani 4. may yaşlar bayramı günü. Biz bu münasat bilen barca yaş dostlarımızdan şanlıqla her vakit özünün yaş çağlaydıgan çoğun küçük dostlarımızdan bugünkü yaşlar bayramını kızgın təbrik bilmekten çeği yaşlıq. İlhamının beği yaşlıq. Hayatın bir kaça süt, kaymıqı yeği yaşlıq. Şanlıq dostlar, yaşlıq insan hayatının en güzel payetleri. Kişi bu payetini mühim bilip, mənilik, köngüllük, mol mənalarına toyundurup yaşşı. Hiç bulmağanda başkalarının nazarı da yaxşı kişi idi deb tariflen giderek izlerine kaldıralaydıgan buluşu gerek. Çünkü oğlum buluş asan bolgan bilen adam buluş tolu mu müşkildir? Dostlar, ondaqda biz yaşlıq doğrusudaki tüvendeki mezmanla anlap bakaylı. Bir yaş, yaşlıq mezgeline mənilik ötkizimen, yaşlıqımda oynap külüp xuşal yaşı olay. Bulması ki in pişaymanda kalmay deb küllerine rahat parağatta ötkizmekçe bulup, barlıq mal dünyasını elip güzel caylarga seferge atlanıptı. Ve şu cayda küllerini rahat barağatta xuşal ötküzüp, onundan yetkice beharlanıp, bəxt peyzini sürüptü. Bırak bu bəxt uzun qıbarmay hashbaşta geçe ötüp getip, kiyinki yerim ömrü tolumu əbsosunlarlıq içi de ötüp getipti. Bu çağda o tolumu ökingen halda. Hey isit, yaşlıqım bihudu ötüp getdi. Eğer kayıt tallaş imkaniyeti boğan bolsa, çoğum əxlim bilen iş qıgan boladım, deyip həsrət çekipti. Şunda, biz dəlmə şundaq

Ayman'a kalmasız için nurgun işlerde her vakit ehlimiz bilen iş kılışımız, vakitten ünümlük faydalanıp günlerimizi yakşı mezmunlarla doldurup yaşaşka tarışışımız. Hayatımızdan her kandık payıtlarına kadarlıp yetişimiz gerek. Yoldaş mağızdan mı yaşlık doğrusu da tohtulup, sizler yaşlar seher saat 8-9'lardaki kuyaş kokşayı sınırgan idi. Yaşlar milletin ümidi, vatanın keleçki. Yaşlarda coşkun kötüren güruh urgup durdu. Yaşlıkım, ben başlıkım, sen köngülünün şatlıqı, sen bilen ötken ömür, hayatımın barlıqı. Kıyna dostlar, ondaqtı biz bugünkü programımızı Sanobar Tursun oranlıqan Yaşlıkım namlıq naqşı bilen başlap, bugünkü 4. May Yaşlar Bayramını təbrikləyirik.

Qadirlik dostlar. Şunun bilen bugünkü Küylər Cəmgahi programımızdan yarım saatlik qımmatlik vaxtımı toşib qatdı. Elbette ki, inki qatımlıq programımızda sizlerge yapıdığan yapımlıq naqş küylər davamlı öz oranlarda bolğusi. Bugünkü programının muhariri ve riyasetçisi Patigül Salih, Mesul Marim Ahad Abdurrahim, nazaratçı Dilşat İsmail. Salametlik ve şadxıramlıqlar her vaqt sizlerge yar bolsun.

0: rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Qomuldagi qatnash tarmoqlari ko'p xil tadbir qo'llanib, dam olish mazgillariga safarga chiqish bexatarligiga kafolatlik qildi.
1: Shenjongdagi eng go'zal amgakchi Sunwei Jun.
2: Xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
1: Stansimiz xabari. 1 may dam olish mazgilida Qomuldagi qatnash tarmoqlariga atroflik o'rinlashtirib, ko'p xil tadbir qo'llanib, safarga chiqish kafolatlik qilish to'g'rini har taraflama puxtalab, kang yo'lovchilarning bayramni tinch, omon, tartibli, iliq muhit ichida o'tkazishiga kafolatlik qildi. Tömür yol tarmaqlarının bu yılqı 1 may bayramlıq yolu çıtoş vaqti 4 ayının 29 günüden 5 ayının 6 günü geçe 8 gün davamlaşılığan bulup, sayahat kıladığalla, tukkan yoxlaydığalla, dem ilişki mangalla qatarlıq yolucularının səpərgi çıxış ehtiyacı eşip, poiz bilen səpərgi çıxıdığan yolucular iqimi bez qalatına saxladı. Şincan tömür yol tarmaqları pilallı qalda vaqtlıq yolucular poizden 302-ni köpəytti. Qomul vokzalımı, Lanzhou, Chengdu qatarlıq ölke halkıgan yönelişteki yolucularga bolgan transport mulazimeti salmıqını küçeytti. Xizmetçiler iş orında çıngdırıp,